İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: bin kere otur kalbimin üzerine, öyle kal aşkım.
1: Yemin verdim gitmem bir yere, taş

Hoş bilsen de, bilmesen de, yara bere içinde bu yollardan geçeceksin.

Sen neden sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz? Sen göçe, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz. İçime de koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Neler sonra utanır herkes bu boş anlamsız küçük oyunlardan. Ateşle oynama, ateşle.

sevgilim, anlamsız bu savaş. Bu savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim, bizi aşk kurtaracak. İçimde koskocaman bir yer.

de her doğar aşkla yeniden. Gelir geçer ne sevdalar, değişir her şey, değişir insan. Seneler sonra utanır herkes bu boş anlamsız.

0: Yağmur var mı? Kar başladı mı? Yoksa göndereyim sana, göndereyim gözyaşlarımı.
1: Sensizlik çöküverdi, uzamaz.
2: Radyo Sahibi, Körfez'in en güçlü sesi.
3: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahibi.

biçim ben bilemedim söz geçiremedim duy unut hiç söylemedim

0: Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Şimdi radyo sahilde.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

yaşamayı mı seçtim? Aşkta gurur olmazmış. Yalnızlık kötü bir seçim. Sensizlik

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

ister evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

bilirsin acı umut etmeye zorlar. Yokuş yukarı koşanlar iyi bilir. Benimle sar acıyan yerlerini desen bir türlü.

0: gidişini.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
2: Tutun seni hatırlatan anılarımdan bana kalan arsız rüyalardan. Belki sonu hazırlayan gelgitlerimdi. Başaramadım.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 0915.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 çift 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
5: Reklamlar bitti.
6: Radyosahil.com.tr.
7: Radyo Sahil.
6: Körfez'in en güçlü sesi.
7: Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Maalesef yok eski ben isteyerek gülümseyen. Gerek yok anladım yaş dökülürken gözlerimden. Anlatsam hikayemi gelir birkaç büyük beden. Vazgeçtim her şeyden dedim sen tuttun ellerimden. Toplamak zordu yerden kırılmış kalbimi. Sanki harcamışım vaktimin birçoğunu sahtelerle. Aradım huzuru sordum nerede bulamamıştım hiçbir yerde. Sahne bitti çektim perde seviştim tüm maddelerle. Nerede derde deva buldum her seferde bela. Ayık çekilmiyor dünya canım zirvedeyim fena. Hislerimden uzaklaşıp koydum bir kenara. Sanki gülen yüzüm maskem oldu takıldım bin defa.

Umutlar kapandığında, düğüm boğazımda. Aklıma gelirsin hep tek başıma kaldığımda. Yıllar değişti, ben değişmedim. Beklerim bir şarapla aynı kaldırımda. Uyanmak zor sabahlara, alışmışım günahlara. Çiçekler solmuş, kalbimin dört mevsimi kara. İnsanı sevdikleri sırtından vuruyor. Yargılamak anlamaktan daha kolay geliyor.

0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfince Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfince Tatlı Ali Ağa. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: Euro Repar, Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres: Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.
2: Unutulmuş, kurutulmuş güllerim var avuçlarımda. Belki hüzün, belki de aşk.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540-271-0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

ister gülüm, sevindim ki okşanmak ister. Aşk sevdiğini yanında ister. Kimi zaman dile gelip aşk dudaktan kalbe akmak ister. Yar, ara beni arada bir, sesini duyur. Yoksa bu ayrılıklar hepten çekilmez olur.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
1: Radyo
0: Sahil.

0: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
1: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 49 93. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti.
4: Trafizin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel

0: Teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Reklamlar bitti.
2: Kahvesinin en güçlü sesi.
3: Radyo
2: Sahil tam 95'te.

Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

diyorsun bende olanlar kim? Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım güzel bir güne başlangıç yapmışsınızdır. Ve gününüz daha da güzel bir şekilde ilerler. Bugün günlerden salı, magazin köşemiz. Dedikodu yapacağız hep beraber ünlüler camiasında. Bakalım bu hafta neler olmuş, neler bitmiş, ama öncesinde hemen selamlarımızı yollamak istiyorum. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, memurlarımız, belediye çalışanlarımız, şehir içi at minibüs şoförlerimiz, taksi şoförlerimiz, yemek harcayan herkese kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinden bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. İlk saatimizi en gözde döner restoran sponsorluğunda açacağım. O zaman Özlem'le rengarenkte magazin köşesine hoş geldiniz.

Efendim, programımız En Gözle Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Şimdi En Gözle Döner restoranda biliyorsunuz artık paket servis seçeneği başladı. Ve En Gözle Döner artık lezzetlerini evinize, iş yerinize kadar sizler için getiriyor. Vaktiniz yok ise, evden çıkamıyorsanız ya da iş yerinde çok yoğun olabilirsiniz ama o güzel lezzetlerden de mahrum kalmak istemiyorsanız 0232 504 0735 0232 504 0735 iletişim numarasından ya da Yemek Sepeti ve Trendyol Yemek gibi uygulamalardan siparişlerinizi oluşturabilir. Bu güzel lezzetleri evinizde ya da iş yerinizde ya da nerede bulunuyorsanız deneyimleyebilirsiniz. Şimdi bir soru sormak istiyorum sizlere. Bu hayatta, bak, dedikodu yapmıyorum ben demeyin, tamam mı? Herkes dedikodu yapıyor. Şimdi ben bu soruyu sorduğum zaman yok, ben dedikodu yapmam ya, insanın yüzüne çat diye söylerim denir. Ama yapılır. Her ne kadar, bak, belki hayatınızın %70'lik, %80'lik bölümünde insanların çat da danak yüzüne söylüyor olabilirsiniz ama %30 ve %20'lik, hadi diyelim %10'luk bir diliminde mutlaka dedikodu yapıyoruz ve şu hayatta en çok kimin dedikodusunu yapıyorsunuz? Ya da yaptınız. 0532-492-5095 WhatsApp hattından ya da Radyo Sahil 95 ve Körpe.özlem sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Cevapları çok merak ediyorum. Şu hayatınızda bu zamana kadar en çok kimin dedikodusunu yaptınız ya da yapıyorsunuz? Gelen cevapları az çok tahmin ediyorum ama yine de sormak istedim. Ben gıcık olduklarımınkine. Beni böyle gıcık ediyorsa, tamam mı? Böyle takarız ya bazen. Böyle. Taktıysam ben o kişiye, yüzüne de söylüyorum eyvallah. Ama onunla muhatap olmak istemediğim bazı birkaç kişi var. Bir iki kişi, iki kişi var. Yüz yüze gelip muhatap dahi olmak istemiyorum. Ve böyle hani mide bulantısı olur ya bazen. Ben hayatımda ilk defa yaşıyorum böyle şeyleri. İki kişiye karşı gördüğümde bile böyle bir midem kalkıyor. O sebepten o iki kişiyle ilgili dedikodunun dibine vurabiliyorum. Sinirim geçmiyor çünkü ondan. Siz

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Jeneriğimizden de anlaşılacağı üzere dedikodu yapmaya an itibariyle başlıyoruz. 46 kilo olan sosyetik güzel Hande Demir'den yeni paylaşım. Her halimle mutluyum demiş. Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Hande Demir 46 kilo olduğunu ve yeni görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmiş. Bu arada Hande Demir bugün kişisel hesabından yeni paylaşımlarla gündem olmuş. İşte o paylaşımı demişler. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Paylaşıma baktım da ben kilomdan memnunum diyormuş. Lakin gözünüzü seveyim ya vallahi. 58 kiloymuş 2024'te, şu an 46 kiloya kadar düşmüş. Ya bak tamam, kilo iyi bir şey değil. Ben de kendi halimden memnun değilim ama bu nedir arkadaş, canlı şey gibi iskelet, yürüyen iskelet. Et yok, gram et yok. Çok kötü bir görüntü. Yani hani böyle şöyle düşünün. İskeletin üstüne deri kaplamışlar. Her şeyinde bir sınırı olmalı. Bu kadın galiba anoreksiyaya doğru, öyle bir şeydi değil mi? Tam söyleyemedim. Oraya doğru gidiyor herhalde. Bir tane sosyal medya hesabını takip ediyorum. Böyle kişisel hikayelerden bahsediyor. Böyle herkesin hayatlarını, böyle isimlerini, karakterlerini değiştirerek şey yapıyor böyle. Karikatür gibi paylaşımlar yapıyor. Tam da dün böyle bir konuya denk geldim. Kilolu bir kadın, kadın da değil, genç kızımız yemek yedikten sonra istifra ettiriyor kendini. Yedikten sonra istifra ettiriyor, bir süre sonra yemek yememeye başlıyor ve böyle ölümün kıyısından döndü resmen hikayede ve gerçek hayattan kesit. Yani evet, zayıf olmak güzel, iyi bir konforu var ama her şeyin fazlası zarar. Nasıl ki çok kilolu olmak vücuda zarar, bize zarar veriyorsa, bu da aynı şekilde. Yani bir de bir kere de hiç de güzel görünmüyor bildiğiniz. İskeletin üstüne koymuşlar böyle. Deriyi geçirmişler, kıyafeti giydirmişler. Allah şifa versin diyorum çünkü bence bu da bir hastalık psikolojik olarak. Çünkü böyle insanlar aynaya baktıkları zaman iskelet gibi olmasına rağmen kendisini hala kilolu görüyormuş. Bilemedim. Hiç sağlıklı gelmedi. Hiç de güzel durmuyor. Umuyorum ki benim dediğim gibi bir şey değildir de birazcık toparlarlar. Bir de şimdi şey çıktı. Tanıtım uğruna, zayıflamak uğruna böyle yemiyorlar, içmiyorlar, kilo veriyorlar. Evet, okey, eyvallah. Ama ve lakin hani satış yapacaklar ya. Şimdi ben de kullanıyorum o kahvelerden. Kilo verdiriyor mu, verdirmiyor. Boğazını tutmadığın sürece hiçbir şey mucize ve bir ürün değil. Hiçbir şeyin bir mucizesi yok. Buna aldanmayın. Tadını beğeniyorum. Kolajen etkisi oluyor. Gerçi ben genelde kahvemin içine kendim kolajen eklemeyi tercih ediyorum ama ha, tokluk veriyor mu? Şöyle, normal Türk kahvesi bile içtiğimiz zaman böyle bir tokluk oluyor ya hani insanda. Evet, bir açlık geldiği zaman, içtiğin zaman o açlığı bir tık bastırıyor ama bastırması engel oluyor mu? Sen sonrasında bütün gün kahve içemezsin neticesinde, değil mi? Yemek yediğin zaman yemiyorsun. Birden yedin mi yine aynı şey, değişen hiçbir şey olmuyor. Yani şu boğazı, şu gırtlağı tutmadığımız sürece hiçbir şey mucizevi değil. Bir de bu tarz hatalar da yapmayın, az önce bahsettiğim gibi. İlla zayıf olmak, sağlıklı olmak anlamına gelmiyor bu arada. Evet, biraz kilo vermekte fayda var tabii ki vücudumuzun sağlığı için ama çok bu kadar zayıflık da vücuda zarar. Zaten biz Türkler olaraktan birazcık genler olaraktan da böyle bir balık etliyiz. Tamam, obez olmayalım da yani bu kadar böyle iskelet gibi olmanın da bir mantığı yok bence yani. Çok konuştum değil mi? Şimdi diyeceksiniz ki kıskandım mı? Tövbe bismillah, kıskanmadım. Şimdi böyle olacağıma, bu arkadaş gibi olacağıma şu anki halimde kalmayı yeğlerim. İnşallah kendisi de en azından bir 3-5 kilo alsa da biraz toparlasa.
Öyle işte. Reklamlara gideceğiz bu şarkı bitiminde, ki bitmek üzere. Sonrasında En Gözde Döner restoran sponsorluğunda devam edeceğiz.

0: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
4: sonunda. Reklamlar bitti.
5: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
6: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.

0: Ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam. Sen kaçarsın, sen yakarsın, sen olmadık yere.
1: Efendim, reklamlardan tan ile dönüş yaptık. Magazin haberlerimizle devam edeceğiz. Programımız En Gözle Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor.

Efendim, En Gözde Döner restoranda tüm kebap çeşitleri, döner çeşitleri bulunmakta. Çıtır çıtır lahmacunlar, pideler, çorbalar, tatlılar, ne istiyorsanız mevcut. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Salatalar kişiye özel porsiyonlanmış şekilde geliyor. Yani hani ortaya böyle bir tane iki tane salata bırakıp gitmiyorlar. Masada kaç kişi ise o kişi sayısına göre salatayı getirip koyuyorlar. Bu bence her açıdan iyi olmuş. Birincisi hijyen açısından, herkes aynı yere çatalını kaşığını böyle batırıp yemeyecek. İkincisi ise belki ben ekşili seviyorum, sen sevmiyorsun. Belki ben tuzsuz yiyorum, sen tuzsuz yemiyorsun. Belki ben yağlı yemeyeceğim ama sen yağ döküp yiyeceksin. Gibi. Salata bence keyif işi. Keyif işi derken nasıl desem sizlere, herkesin damak tadı farklı salatada. Kimi bol ekşili, bol böyle yağlı, tuzlu sever. Kimisi hiçbir şey koymaz, sadece bir limon sıkar. Kimisi nar ekşili sever gibi. Salata deyip geçmeyelim. Damak tadına göre çok farklı şekillere girebiliyor kendisi. O yüzden İstediğiniz şekilde kendinize özel, kendi zevkinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu açıdan ben çok seviyorum. Çünkü oraya gittiğim zaman mezeler önden geliyor ya, diğer mezeleri bırakıp direkt ben salataya gömülüyorum da birazcık. Hatta kendiminkini yiyorum, eşim falan yemediği zaman ziyan olmasın diye onu da yiyorum. Yani otlanıyorum diyebilirim. Sonracıma. Öğlen 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları bulunuyor bu arada. Hala devam ediyor. Öğlen yemeğine gittiğiniz zaman saat 3'e kadar ama onlar getirirler zaten. Ama ola ki getirmediler, dersiniz ki Özlem Hanım böyle böyle bir şey söylüyordu, lütfen peynir tatlısı ikramımı da alabilir miyim deyin. Hemen getireceklerdir. Bu arada Token Flex, Set Card, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz yine burada kullanabiliyorsunuz. Şimdiden gidecek olanlara afiyet şifa olsun.

Efendim Seda Sayan 120 kilo taşla sahneye çıkmış. Seda Sayan yine ezber bozdu. Beni kimseyle karıştırmayın, muadilim yok demiş. Sanatçı Seda Sayan Sarıyer'deki açık hava sahnesinde ilk kez sahne aldı. 120 kilo taşla işli kıyafetiyle sahneye çıkan sanatçı performansının yanı sıra şıklığıyla da dikkat çekti. Gecenin sürprizi ise "Yıkamazlar Beni" şarkısında yaşandı demiş. Valla ben de o şarkıyı çalacaktım da çok peş peşe çalmak da istemediğim için başka bir şarkısını seçtim. Hazır dedim Seda Sayan'dan bahsetmişken ondan bir adet şarkı çalalım. Bu kadar minyatür bir insanın o kadar 120 kilo taşla nasıl sahneye çıkmış, nasıl taşımış arkadaş? İşte bak, güzellik söz konusu olunca kadınlara imkansızlık demeyeceksin. Normal şartlarda 5 kilo bir poşet ver bakalım, alışveriş yaptığım poşeti. Ik mık yapılır. Gerçi Seda Sayan kadırgalı, hani biraz böyle onu da hakkından gelir ses çıkarmaz ama kadınlar genelde öyle değil miyiz? Hani daha böyle narin, daha kibar görünüyoruz. Ama güzellik söz konusu olduğu zaman en ağır kıyafetleri giyebiliyoruz. En acı veren ayakkabılara katlanabiliyoruz. Değil mi? İşte biz de kadın, Allah da böyle yaratmış, yapacak bir şey yok. Olsun, evdeki diğer onu yapamıyorum, bunu yapamıyorum da birazcık naz oluyor galiba beylere. Valla ben genelde Seyit Onbaşı gibi takıldığımdan çok imreniyorum. Ay ben onu yapamam ki, ay ben bunu yapamam ki, ben onu nasıl taşıyayım diyen kadınlara vallahi çok imreniyorum ama benim tepem attığı zaman oho, Seyit Onbaşı misali. Öyle işte. Seda Sayan yalanım yok desin mi? Programımız Engöz'e Döner Restoran sponsorluğunda devam ediyor.

0: ağlayan bakalım. Gözlerini oymazsam namussuzum. Ama yalanım yok kıskancım, birazcık da huysuzum. Sana yan bakalım. Gözlerini oymazsam namussuzum.
1: Radyo Sahil.

azıcık daha hoysuzum, sana yan bakar.

yaşadım, birazcık daha huysuzum. Sana yan bakamım, gözlerini oymasam namussuzum. Ama yalanım yok, kıskanım.

Efendim, günün sorusu neydi? Hatırlayalım mı tekrardan? Şu zamana kadar ya da şu an ya da en çok kimin dedikodusunu yaptınız ya da yapıyorsunuz? Ben dedikodu yapmıyorum demeyin. Herkes illaki ufak tefek de olsa bir dedikodu mutlaka yapar. Çünkü ben inanmıyorum. Ben kesinlikle yapmıyorum. En dürüst insan bile gün geliyor mutlaka ufak tefek de olsa bir dedikodu yapıyor. İllaki. Sizler isim vermeden okuyabilirim bu arada mesajları, not düşerseniz. Sizler kimin dedikodusunu yapıyorsunuz bakalım en çok? Hadi hadi dökülün birazcık. Söz isim vermeden okuyacağım. Not yazarsanız ismimi okumayın diye, isminizi vermeden okuyacağım.

Efendim ilk saatimiz En Gözde Döner restoran sponsorluğunda kapatacağız. Reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra da ikinci saatimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi En Gözde Döner restoranda tüm kebap çeşitleri, döner çeşitleri bulunmakta. Lahmacunlar, pideler, çorbalar, tatlılar bulunuyor. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Öğlen 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları bulunuyor. Token Flex, Set Card, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz kullanabiliyorsunuz. Yemek sepeti, Trendyol Yemek gibi yemek uygulamalarından sipariş artık oluşturabiliyorsunuz. Ya da 0232 504 0735 0232 504 0735 bu numaradan da bulunduğunuz her yere siparişinizi oluşturabilirsiniz. Ama ben gidip sıcak sıcak yerinde mekanda yemek istiyorum diyorsanız Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da. Sosyal medya hesapları En Gözde Lezzetler ve En Gözde Restoran. Şimdi birkaç tane, bir iki tane mesajımız gelmiş. İkinci saatimizde okumaya başlayacağım. Sizler en çok kimin, neden, niçin dedikodusunu yapıyorsunuz? Bakalım kimlerden ne cevaplar gelecek. İsim vermeden okumaya çalışacağım. Hadi not yazmanıza gerek yok. Genel olarak isim vermeden okuyayım. Ne olur ne olmaz. Sonra aile huzuru bozulmasın, iş huzuru bozulmasın. Çünkü gelecek olan mesajların büyük bir çoğunluğu muhtemelen aileden dolayı gelecek. Ya kaynana diyecekler ya elti ya görümce. Ama beyler ne diyecek onu merak ediyorum açıkçası. Kadınların derdi kayınvalide, görümce, elti vesaire vesaire. Ama esas beylerinkini merak ediyorum. Beyler kimlerin dedikodusunu yapıyor? Bence iş arkadaşlarının. Onlar çok aileyi takmazlar. İşte kaynanaymış, kayınpedermiş. Onları çok takıp dedikodu yapacaklarını sanmıyorum ama iş yerindeki arkadaşlarını şöyle bir eşlerine çekiştiriyorlardır belki de. Buray yavaşça diyecek. Sonra son bir reklamları. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe.
3: 1980'den beri Uğrak Büfe.
2: Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü.

0: Ali Ağa'da tadında bir künefe.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te. Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil Tam 95'te.
6: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
7: Rengarenk.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Efendim ikinci saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar var ise sizler de aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıradaki şarkımız tüm radyo sahil dinleyenlerine ve tüm Blue Diamond Ala çalışanlarına armağan olsun, kolay gelsin.

su götürmüyor. Ya boza benzedi halim. E olmuyor böyle, böyle. En başa dön deseler tekrar yanılır mıyım? Yan yana gelmek mi sana asla bulaşır mıyım? Yak yık özür dile çık gel.

Efendim, Blue Diamond Ala sponsorluğunda programımız devam ediyor. Blue Diamond Ala'da tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Ayrıca Blue Diamond parfümü 1800 liradan 1000 liraya düşüyor. Pırlanta alışverişi yapan herkese Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Şimdi gelen mesajlardan ilkini okuyalım. Bakalım en çok kimin dedikodusunu yapıyormuş dinleyicilerimiz. İsim vermeden okuyacağım bu arada. Sonrasında bir problem oluşturmasın. Belli olmaz. Genelde benim öyle oluyor, biliyor musunuz? Dinlemiyor arkadaşlarım. Özellikle burçlar zamanında. Tam böyle onların burçları kötülediğim an dinleyecekleri tutuyor. Hemen bir mesaj bombardımanı ya da bolca içerikli bir ses. Öyle. O yüzden dinlemezler. Dinleyecekleri tutar. O sebepten ötürü isim vermeden okuyacağım. Şimdi geldik işin cafcaflı bölümüne. Beyefendileri merak ediyorum demiştim ya, iş arkadaşlarını muhtemelen diye. Ters köşe oldu. Bir beyefendimiz, dinleyicilerimizden biri, en çok eşimin dedikodusunu yapıyorum. Ama yanındayken değil, kesinlikle yokken. Zaten yanındayken sıkıyorsa yapın bakayım. Başınıza neler gelecek? Bir de zaten yanındayken söylediğiniz zaman dedikodu olmuyor. Dedikodu denilen şey, o kişi orada yokken onun arkasından kötü bir şekilde anmak, kulaklarını cayır cayır çınlatmak oluyor. İşte bu sebepten ötürü isimleri okumak istemiyorum. Bilmem anlatabildim mi? Sonrasında bir aile faciasına sebep olmayalım. Hiç belli olmuyor. Çünkü bazen gerçekten eşlerin ya da arkadaşların dinleyeceği tutuyor. Sıkıntı çıkıyor sonra.

Güllü'nün ölümünde yeni ses kayıtları ortaya çıkmış, kanlı pijamayı depoda saklamış, gel seni camdan atacağım. Şarkıcı Güllü davasında flash bir gelişme yaşandı. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem, Gülter tarafından atıldığı ortaya çıkmıştı. İlk duruşmanın 1 Ekim'de yapılması beklenirken Güllü cinayetiyle ilgili kan donduran bir ses kaydı daha ortaya çıkmış. Dinlediğini öne sürdüğü ses kaydıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullanmış. Tüm bu iddiaların yanı sıra Tuğya'nın o gece üzerinde bulunan kanlı pijama Kervan'ın evinden çıkmış. Valla besle, büyüt, canını dişine tak, sabaha kadar uyuma başında bekle, kendi canından ötede tut. Evlat, hani böyle en hassas noktamız ya, hani en kıyamadığımız kişi, koşulsuz şartsız en çok sevdiğimiz kişi, böyle gözünün içine bakıyoruz devamlı. Aman üzülmesin, aman üzmesinler, kırılmasın, ne bileyim aklı bir şeyde kalmasın. Hasta olduğu zaman sabaha kadar başında beklemeler vesaire vesaire, anladınız, anneler babalar çok iyi biliyorlar bu duygunun ne olduğunu. Ve bir evladın elinden bir annenin sonunun gelmesi çok çok çok acı bir şey. İşte boşuna dememişler insanoğlu çiğ süt emmiş diye, bir evlat anneye ya da babaya bu şekilde bir zarar veriyorsa, hayatına kast ediyorsa, kelimelerin, sözlerin bittiği, tükendiği an. Yalova'da evinin penceresinden düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi 1 Ekim'deki duruşmaya sayılı günler kala aralanıyor. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu kan donduran iddialarda bulunmuş. Bu iddiada bulunan nişanlısıymış. Çok üzülmüştüm zaten ve çok, hani hep fark ettiniz mi o zaman bu olayda? Oğlan kardeşinin üstüne kalacak gibi oldu. Sanki o işlemiş gibi oldu. Çocuğun da boşu boşuna günahını aldık. Bana da öyle gelmişti ama kızı çıktı. İşte evlat ya, ne bileyim. Yine de emin olun, bir anne olarak deselerdi ki ya kızım ya da işte oğlun sana kıyacak ya da biz onlara zarar vereceğiz de denilse, anne baba gözünü böyle yumar, kendi canını ortaya koyar. Ama ve lakin de çok zor, çok acı bir şey. Rabbim herkese evladın da hayırlısını nasip etsin. Güllü, Balıkesir, Bandırma. Allah rahmet eylesin. Sonrası 11.30 reklamlardan sonra devam edeceğiz.

0: kuru kirpi. Ne çalarsın dertli dertli? Piştireceğim bana rakıyı. Açtıracaksın ağzını. Ben de seni ağzına sürerim paprikayı. Aman aman bir ecalim var.
1: Söyle.

0: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal. Euro Repar, Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
2: Reklamlar bitti.
3: Reklamlar.

0: Alfa.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.
1: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
0: Radyosahil.com.tr.
2: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
2: Tam 95'te.
3: Radyo Sahil.
4: Efendim, reklamlardan Göksel ile dönüş yaptık. Programımız Blue Diamond'a la sponsorluğunda devam ediyor.

zorlu hayata yenik başlarım her gün. Kızım paşa gibi yokuşları dimdik. Karakteristiktir karakterinden eksikse hadi. Geceleri taksim içi dolu pislik dolmuş. Taksi bekleme bas git her gün riskli sisli ve mistik.

Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. 1800 TL'den Blue Diamond parfümü 1000 TL'ye düşüyor pırlanta alışverişi yapan herkese. Sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına ve öğretmenlere ekstra indirimleri bulunmakta. Çeşitli fabrikalarla işbirlikleri de bulunuyor bu arada. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Gelen mesajlarımızla devam edeceğiz ama sorumuzu tekrardan hatırlayalım. Bu zamana kadar ya da şu anda fark etmiyor, en çok kimin dedikodusunu yapıyorsunuz? 0532 492 50 95 WhatsApp hattımızdan ya da Radyo Sahil 95 ve Körpe.özlem sosyal medya hesaplarımızdan mesajlarınızı iletebilirsiniz. Sakiler'le devam etmek istiyorum. Ölürüm hasretinle diyecek. Bir yandan da magazin haberlerimizin

Bu ateş 5 saattir yanıyor. Su içinde kaldık. Ama bu şarkıya değerdi. Edip Akbayram.

Efendim, ikinci saatimizi de Blue Diamond Hala sponsorluğunda kapatacağım. Şöyle bir gitmeden tekrardan anons geçmek istiyorum. Tüm pırlantalarda %50 net indirim bulunmakta. Ayrıca Blue Diamond parfümlerinden 1800 TL'den 1000 TL'ye alma ihtimaliniz var. Şöyle ki pırlanta alışverişi yapan herkes bu fırsattan, bu kampanyadan faydalanacak. Sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına, öğretmenlere indirimleri bulunuyor. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi, No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bazen çünkü çok güzel anlık kampanyalar olabiliyor o yüzden. Dedikten sonra reklama gideceğiz ama reklama gitmeden önce bir Eda Özülkü dinleyelim. Sonrası 12 reklamları ve 3. saatimle kaldığım yerden devam edeceğim.

her sıyırdı. 10 yıldır evimin kapısı örtü. Garip, bir de sarhoş oldum artık.

Dehancı, ben her zaman böyleyim. Öteğine sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır, kaldır artık boş kadehi neyleyim. Şu bizim hesabı gör,

0: aşk.
1: İşte hancı, ben her zaman böyleyim. Öteğine sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır artık boş kadehi, neyleyim. Şu bizim hesabı gör.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0. Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.

0: gitti, tozu kaldı. Senin için aşk boş bir laftı, dilinden düşüp de kırıldı. Toz pembe.
1: Efendim, üçüncü saatimizi Revo Velo Restoran sponsorluğunda açıyorum. Sıradaki şarkımızı tüm Revo Velo Restoran çalışanlarına armağan ediyorum. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı, lezzet dolu bir gün diliyorum.

Efendim programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri eşsiz manzarayla birleşiyor ve Hasan Usta'nın maharetle ellerinden çıkan bu lezzetleri ailece ya da arkadaşlarınızla ya da kimle gitmek istiyorsanız huzur içinde lezzetli bir an yaşayarak tüketebilirsiniz. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri No 619'da 0532 741 5435 iletişim numarasında. Instagram adresleri Reva Vela Restaurant. Eşsiz manzaranın eşliğinde birbirinden güzel lezzetli yiyeceklerin deneyimlemek isteyenler şiddetle tavsiye edilir, gidebilirsiniz. Ebru Yaşar'la devam edeceğiz yolculuğumuza. Mesajlarım unutmadım, devamına getireceğim. Bakalım kimler ne konuda dedikodu yapıyormuş ama isim vermeden okuyacağım tabii ki, programın başında söz verdiğim gibi.

Efendim, mesajlarımıza devam ediyoruz. Bakalım kimler en çok kimlerin dedikodusunu yapıyormuş. Dedikodudan konuşuyorduk bugün. Şimdi isim vermeden okuyacağım. Yine bir beyefendimiz akraba toplantılarından sonra ailecek yapılan dedikodunun üstüne tanımam demiş. Bir hanımefendimiz, vallahi ben ünlülerle ilgili dedikodu yapıyorum. Kendi çevremdekiler başıma bela olmasın, uğraşamam onlarla demiş. Şimdi hadi ünlülerle, tamam bak ben de burada ünlülerle ilgili dedikodu yapıyorum. Ama çevremizdekilerle de ilgili dedikodu yapıyoruz. Ben bu cevaba inanmadım. Sonracıma, ben en çok iş yerindeki arkadaşlarımın dedikodusunu yaparım. Her gün yeni bir malzeme çıkıyor çünkü demiş bir hanımefendimiz. Bir beyefendimiz, komşunun kadın market ekmek almaya gidiyor, dönüşte hayat hikayesini öğreniyoruz demiş. Yani bir beyefendiye de hayat hikayesini anlatması enteresan. Hani genelde kadınlar kendi kendilerine komşular sohbet eder de erkeklere genelde selam veririz. Sana nasılsın, iyi misin, hal hatır sorulur, geçilir. Hani hayat hikayesi demek ki ablamız çok konuşuyor. Başka bir hanımefendimiz, valla kim ne yapmış, ne giymiş, kiminle nereye gitmiş, ben mahalle istihbaratıyım. Ay, hangi mahallede oturuyorsunuz acaba? Bak şimdi tedirgin oldum. Aynı mahalleden çıkarmışız bir de. Malum ben mahalle değiştirdim ya. Yakın çıkarmışız bir de. Aman diyeyim benim kıyafetleri de ondan sonra. Yani bazen öyle bir salaş geliyorum ki mesela şu an eşortman takımı. Mis, rahat, temiz. Bazen böyle hani süslü püslü geliyoruz da şimdi öyle deyince bir huzursuzlandım nedense. Bırakın insanların kılığını, kıyafetini Allah aşkına yahu. Devam edeceğiz mesajlarımızla.

0: Reklam.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin. Reklam. Reklam.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfince Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram: Keyfince Tatlı Ali Ağa. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Reklamlar bitti. Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
4: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
5: Rengarenk.
0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.
6: Fıkır fıkır oyna dur.
7: Efendim, reklamlardan Fatih Yürekli dönüş yaptık. Fıkır fıkır diyecek programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Artık son dönemece girmiş bulunmaktayız. Oyna durma. Bu arada Allah rahmet eylesin, çok sevdiğim bir insandı Fatih Yürek. Ne bileyim, böyle bir çalınca eskiden neşelendiğimiz şarkıda şu an hüzünleniyoruz sanki, ya da ben mi öyle oluyorum bilemiyorum ama. Neyse, magazin haberlerimizle ve mesajlarımızla devam edeceğiz ama tabii ki son yarım saat.

0: Özcan Deniz'den kadınları kahkahaya boğan sözler, erkek ağlarken onlar göbek atıyor demiş. Sanatçı Özcan Deniz önceki akşam Esenyurt'ta yer alan bir AVM'de konser verdi. Şarkıcının sahneye adım attığı ilk dakikalarda yağmur başlamasına rağmen 20 bini aşkın hayranı alanı terk etmemiş. Yağmura rağmen 20 bini aşkın hayranı coşturan Özcan Deniz konser sırasında yaptığı ayrılık yorumu ile kadınları kahkahaya boğdu. Ünlü şarkıcının kalp yarası öncesinde söylediği sözler gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Deniz, şansımıza havaya bakar mısınız? Bereketli adamım. İnşallah sıkı giyinmişsinizdir dedi. Yağmurun durmasının ardından ünlü sanatçı, ne olur ne olmaz yağmur patlar diye konsere hızlı bir giriş yaptık. Durmadan devam ettik ama şu an hava düzeldi. Hazırsanız bir nefes alalım, vur patlasın, çal oynasın. Ben de hazırım diyerek izleyenleri coşturmuş. Özcan Deniz Kalp Yarısı şarkısına başlamadan önce ise bu şarkı erkeklerin ayrılık marşı ama nedense eseri kadınlar sahiplendi. O yüzden anladım ki her ağlayan ve acı çeken erkeğin arkasında göbek atan kadınlar vardır diyerek güldürmüş. O kadar da olsun, onlar bize acı çektirirken iyi mi? Biz acımızı baştan çekiyoruz, sonra göbek atma faslına geçiyoruz. Sizlere sonradan dank ediyor ya, o sebepten ötürü. Şimdi bu arada Özcan Deniz biliyorsunuz 30 Ağustos'ta Ali Ağa'da konser vermişti. Ben şahsım adına çok eğlendim. Zaten dizilerini, diğer projelerini severek, beğenerek izliyorum. Dizi de tabii ki çok çok başarılı, senaryolarında da aynı şekilde. Konserini, şarkılarını açıkçası çok fazla dinlemezdim. Ama bütün fikrim konserde değişti. Gerçekten tatlış bir adammış. Bu sene bir açıldı, bir açıldı konserlerle. Sosyal medyada nerede baksam bir yerlerde konserde Özcan Deniz. Allah yolunu, bahtını daim etsin ne diyelim, ama dizilere de, bu tarz projelere de ara vermezse sevinirim. Çünkü dizilerini izlemesi ya da filmlerini izlemesi oldukça keyifli oluyor. Özcan Deniz'den bu kadar bahsettik, bir aslan gibi dinlemezsek olmaz.
1: Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Üzülme. Doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.

Efendim, son mesajlarımızla devam edeceğiz. Ondan sonrasında kapanışa doğru ilerleyeceğiz. Şimdi bir beyefendimiz demiş ki, ben dedikodu yapmam, bilgi alışverişi yaparım. Zaten hep öyle olur, biz dedikodu yapmıyoruz, bilgi alışverişi diyerekten aramızda hep böyle diyenler mutlaka vardır ve o kişiler en çok dedikodu yapanlar oluyor genelde. Arkadaş grubumuzda bir kişi var, adı lazım değil, herkes onun dedikodusunu yapıyor demiş. Aa, çok ayıp değil mi? Yani neden acaba? Bilemedim. Bak, ilk isimleri vermeden okuyorum. Gördünüz mü? Kendi kendimin dedikodusunu yapıyorum artık. Başkalarını ayıracak enerjim kalmadı demiş bir dinleyicimiz. Şimdi o dedikodu olmuyor. O biraz delilik oluyor ve çoğu kadında var. Kendi kendimize konuşuyoruz. Cevap verirsek sıkıntı. Ben bir de cevap veriyorum üstüne, düşünün halimi. Zaten burada günde 3 saat kendi kendime konuşan bir insanın bir de evde bunun arka planı var. Bir de sinirlendiğim zaman sormayın gitsin. Konuşup artı soru sorup artı cevap veriyorum, o derecede durum vahim.

Bak mesaja bak. İyi ki isim vermiyorum, yoksa eskaza en yakın arkadaşınız dinlese. En yakın arkadaşımın, çünkü onun hayatını benden başka kim bu kadar yakından takip ediyor acaba demiş. Şimdi bak, takip etmek ayrı, en yakın arkadaşınızın sizinle paylaşımları çok çok çok ayrı bir şey, ama bunu başkalarına anlatmak çok ayıp. Bak bu konuda şimdi illaki dedikodu tabii ki yapıyoruz, ama en yakınına bu şekilde davranan bir insan, yanlış anlamayın beni, kızmayın küsmeyin, ama ben korkarım öyle insandan. Benim en yakın arkadaşımın sırrı benle ölene kadar gider. Kaldı ki en yakın arkadaşımın sırrını da geçtim. Biri eğer bana bir sır verdiyse, bunu kimseye söyleme dediyse, kesseler söylemem. Ha, ama dedikodu yapmıyor muyum? İlla ki yapıyorum şimdi. Yalan da söyleyemeyeceğim, ama öyle çok ciddi, hayatı böyle ilgilendirecek şeyler değil. Böyle günlük sıradan dedikodular. O onu işte böyle demiş, duydun mu? gibi. Öyle yani. Ya da mesela atıyorum birine kırılıyorum. Diğer arkadaşıma diyorum ki ya böyle böyle yaptık, kırıldım. Hak ettin mi? Bu da bir dedikoduya giriyor bu arada. O yüzden yani, ama ciddi boyutlarda en yakın arkadaşımın, hele en özel olduğunu bildiğim şeyler mümkün değil. Bu konu çok hoşuma gitmedi diyebilirim. Son mesajımızda biraz sonra kapanışa geçelim.

0: Efendim, bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programımı Reva Vela Restoran sponsorluğunda kapatacağım. Nasipse yarın sabah kaldığımız yerden nostalji günüyle görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın, bol bol parayla, bereketle, sevgiyle kalın. Yarın sabah görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Özlemle rengarenk sona erdi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil Tam 95'te.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
5: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
6: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali.

0: Ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597-09-15.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
1: Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece, tak etti canıma yalnız her gece içiyor.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Serap'la Hayata Dair başlıyor.
2: Serap'la Hayata Dair.

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 95 frekansından, Radyo Sahil'den, Serap ile Hayata Dair programından ben Serap Atmaca, sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Umarım güzel bir güne başlamışsınızdır. Sağlık huzurla geçsin inşallah. Vallahi hayatımızdaki en büyük zenginlik bence sağlığımız, huzurumuz, diğer şeyler mi? Vallahi su akıyor, yolunu buluyor diyelim. Efendim saat 16'ya kadar sizlerleyim. Dengefit sponsorluğunda açıyorum bu bölümü. Dengefit çalışanlarına sevgiler, selamlar gönderiyorum. Sevgili Hande Hanımcığıma, sevgili eşine. Şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Kazasız belasız bir yolculuk olsun hepiniz için ve tüm esnafımıza. Hayırlı müşteriler, bol kazançlar olsun, güzel bir gün olsun. Güzel bir güne başlamışsınızdır, bereket dolu gün, bir gün olsun inşallah.
1: Yine kahrolsam da ne başlangıçlar ne sonlar.
0: Evet, şarkılarımı seçtim ama sizlerin de dinlemek istediği, armağan etmek istediği şarkılar vardır elbet. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Bir de soru sordum. Lütfen sorumu da cevaplayın. Şimdi soruyu da söyleyeceğim ama aynı zamanda da neredeyim? www.radyosahil.com.tr'den dünyanın, Türkiye'nin her yerindeyiz. Dinleyin, dinlettirin. Gönül köprüsü de olmak isterim. Şimdi sabah şöyle bir soru sordum. Story'mde Instagram adresimi, Serap Atmaca Instagram adresimi takip edenler story'den cevaplayabilir. Takip etmiyorsanız da takip edin lütfen. Bir insanda sizi en hızlı soğutan davranış nedir diye sordum. Bir insanda sizi en hızlı soğutan davranış nedir? WhatsApp hattından da cevaplarınızı yazabilirsiniz. Dediğim gibi story'den de yazabilirsiniz. Çok merak ediyorum, bir insanda sizi en hızlı soğutan davranış nedir? Çok ilginç cevaplar geliyor. Ben de birazdan beni en hızlı soğutan davranış nedir derseniz az sonra söyleyeceğim.

Efendim, beslenmenize dikkat mi ediyorsunuz? Böyle çeşitli lezzetlerden ödün vermek istemiyor musunuz? O zaman tam size göre artık Alea'da Denge Fit var. Sizi sizden çok düşünen diyeceğim. Çünkü niye? Hayat telaşı, koşuşturmacası, bazen mutfağa girmekte zorlanıyoruz. Hani bir çeşidi bile zor yapacak hale geliyoruz. Çünkü çok yoğun çalışıyor artık herkes. O yüzden Denge Fit böyle bir telefon kadar, bir sosyal medya kadar artık yakınınızda. İsterseniz aylık olarak üyelik alabilirsiniz. İsterseniz öğün olarak söyleyebilirsiniz. Valla her çeşit yemek var. Şimdi dengeli, sağlıklı beslenmek deyince böyle kısıtlı şeyler aklınıza gelmesin. Her şey var. Sadece altını çizerek söylemek istiyorum. Bütün her şey sağlıklı bir şekilde doğru tekniklerle pişirilerek önünüze geliyor. Bir de başında çünkü gıda mühendisi var. Her şey kontrol altında kısacası. Trendyol Go'da ve Yemek Sepetindeler. Oradan sipariş verecekseniz lütfen Serap'la Hayata Dair yazmayı unutmayın. İçeceğiniz yanında hediye gelecek. İletişim 0531 566 4993. Instagram Dengefit Yemek.

0: Atan Taşçı şarkısıyla devam ediyor program sevgili dostlar. Şarkımız Manisa'ya gidiyor. Manisa'ya sevgili Buket Hanım'a sevgiler gönderiyorum.
1: Neredesin yoksa?
0: Hata sizlerle.

Efendim şimdi bugün şöyle bir soru sordum. Bir insanda sizi en çok, en hızlı soğutan davranış nedir? O kadar çok sıralarız ki. Şimdi ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Egolu insanları hiç sevmiyorum. Gerçekten böyle tepeden bakıyorlar ya. Küçük dağları ben yarattım. Pardon da siz kimsiniz? Hep söylüyorum, gerçekten hepimiz öbür tarafa giderken hiçbir şeyimizi götüremeyeceğiz. Sadece insanlığımız baki kalacak. O yüzden hani karakterimiz çok önemli. Nasıl bu hayatta nasıl davrandınız insanlara? Neler yaptınız? Arkanızda neler bıraktınız? Vallahi kimse malını mülkünü saymayacak, sormayacak. Egolu insanlar, evet. Bir de yalan. Gerçekten yalan söylendiğini gördüğüm an, düşündüğüm an böyle koştur koştur kaçasım geliyor. Bazen de böyle gözünün içine sokağa o yalanı söylüyorlar tabii ki. Hani karşındaki aptal ya, anlamıyor ya. ne oldu? Çıktı işte. Yalan çıkan bir şey yani, sonuçta gizli kapaklı kalmıyor. Evet, sizden de çok güzel, çok ilginç cevaplar gelmeye devam ediyor. Sizin cevaplarınızı da birazdan okuyacağım. Bir insanda sizi en hızlı soğutan davranış nedir dedim. Lütfen sosyal medyamı takip edenler, oradan yani takip etmiyorsanız da edin, niye etmiyorsunuz? Takip edin, Serap Atmaca hesabındayım. Story'de soruyu paylaştım. Bir de WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. Artık hangisi kolayınıza geliyorsa, bilemiyorum. Efendim radyo iletişim WhatsApp 0532 492 5095'teyim. Sizi bir insanda en hızlı soğutan davranış nedir? Hadi yazın bakalım. Gerçekten çok güzel cevaplar geliyor.

Efendim şimdi dengeli ve sağlıklı beslenmek deyince aklımıza böyle her gün her çeşit yemek yiyecekmişiz gibi geliyor ama öyle değil işte. Pişirme teknikleri, işte kalori hesabı, yediğin porsiyonda ne kadar var, ya bunların hepsi bir araya gelince işte dengeli ve sağlıklı beslenmiş oluyorsun. Artık sizi sizden çok düşünen Denge Fit var Ali Ağa'da sevgili dostlar. Gıda mühendisiyle çalışıyor. Bir kere gerçekten sağlıklı pişirme teknikleriyle pişiriliyor her şey. Şimdi haftada her hafta menüler yenileniyor. İşte kebabı, deniz ürünleri, pizzası, ev yemekleri, günün özel tabağı, gün tabakları. Aklınıza artık ne geliyorsa her şeyi bulabileceğiniz bir yer Denge Fit. Üyelik sistemi var. Düzenli olarak yemeklerinizi yemek istiyorsanız üye olabilirsiniz ya da artık canınız hangi öğünü yemek istiyorsa sipariş verebilirsiniz. Trend Yol Go ve Yemek Sepeti'ndeler. Efendim oradan sipariş verirken Serap'la hayata dair yazmayı unutmayın lütfen. İçeceğiniz yanında hediye gelecek. 0531 566 49 93 telefonun ucundalar. Instagram'ı da takip edin. Denge Fit Yemek.

Efendim, şimdi hem sosyal medyamdan hem de buradan bir soru sormuştum. Bir insanda sizi en hızla soğutan davranış nedir? Evet, ben de yalan ve ego diye cevap vermiştim. Bakalım sizden gelen cevaplara. Şimdi İsmail Bey sosyal medya üzerinden yazmış, Seraf Atmaca Instagram hesabından. Vallahi hemen hemen hepimiz aslında aynı kapıya çıkıyor gibiyiz. İsmail Bey'in de cevabı yalan demiş. Evet, yalan söyleyen insanlar pek sevilmez nedense, değil mi? Aslında kendilerini kandırıyorlar ya. Karşı tarafı kandırmak yerine aslında kendilerini kandırıyorlar. Bazen tamam, hepimiz bak yalan söylemiyoruz dersek yalan söylemiş oluruz. Bilmiyorum, yalanın pembesi, siyahı, moru, yeşili olur mu, ama hani bazen böyle tatsızlık çıkmasın işte, ne bileyim, bazen böyle ufak tefek şekilde hepimiz kıvırdığımız oluyor yalan söylediğimiz. Ama hani büyük büyük büyük yalanlar yok, onlar olmasın, gerçekten olmasın. Gerçi ben o pembe yalanları da çok beceremiyorum hemen. Hemen böyle anlaşılır yani. Evet, cevaplarınızı okumaya devam edeceğim. Sizler de yazın lütfen bana. Bir insanda sizi en hızla soğutan davranış nedir diye sordum. Seraf Atmaca Instagram hesabındayım. Story'de sordum. Oradan cevaplayabilirsiniz. Ya da WhatsApp hattımızdan da cevaplayabilirsiniz efendim. Numaramızı da hemen vermek isterim. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Şimdi Reymen'le devam edelim. Hadi diyelim mi? Çatma yârim kaşlarını.

Efendim şimdi sporcu beslenmesi yapanlar, alerjik beslenmesi olanlar ya da herhangi bir rahatsızlığından dolayı yediklerine dikkat etmesi gerekenler. Bir de böyle detoks içeceklere son zamanlarda düştük değil mi? İşte hepsi Denge Fit'te sevgili dostlar. Sizin için hazırlanıyor. Gerçekten hepsi çok hijyen ve gerçekten pişirme teknikleri doğru anlamda. Çünkü gıda mühendisiyle çalışıyorlar. Denge Fit bir telefon kadar yakın sizlere. 0531 566 4993 no'lu telefonun ucundalar. Trendyol Go'dalar, yemek sepetindeler. Sipariş verirken Serap'la hayata dair yazmayı, söylemeyi unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında hediye gelecek efendim. Instagram adresleri Denge Fit Yemek.

Derin duygular besliyorum sana karşı. Efendim Özcan Deniz radyolarınızın konu oldu. Şimdi bir insanda siz en yani bir insanda sizi böyle aniden soğutan davranış nedir diye sordum. Cevaplar gelmeye devam ediyor. Çok güzel cevaplar geliyor. Şimdi o cevaplardan bir tanesini okumak isterim. Buket Hanım demiş ki yalancılık ve menfaat demiş. Vallahi bak hepimizin diyorum ya aynı kapıya çıkıyor. Yalan bir. O zaman tap bir yalan. Şimdi menfaatçi vallahi artık günümüzde menfaatsiz insan kaldı mı? Hani belki şöyle iki elimizi geçmez diye düşünüyorum. O kadar çıkar ve menfaat dünyası oldu ki. Şöyle bir sağınıza solunuza baktığınızda çok görüyorsunuz o insanlardan maalesef ki. Eskiden öyle miydi? Değildi vallahi. Böyle şimdi ne bileyim zaman geçtikçe her şey dünya değişiyor, insanlar değişiyor. Her şeyi bir bakıyorsun çıkar üzerine, menfaat üzerine kurulan ilişkiler var. Tabii ki onlar uzun sürüyor mu? Sürmüyor. Ama bence de ya Buket Hanım hiç hoş değil gerçekten. Menfaat üzerine bir ilişki kurulmamalı. Ya bir de birbirimizden ne menfaatimiz olabilir ki yani? Herkesin güzelliği kendine, zenginliği kendine. Hani bize ne menfaatimiz olabilir ki? Hiç benlik değil gerçekten. Ben böyle ağzımdaki, kafamdaki, hani kalbimdeki, kafamdaki, ağzımda derler ya öyle bir insan olduğum için. Bak beni ya çok severler ya hiç sevmezler. Ortam yok yani. Hani benim de ortağım yok, karşı tarafın da bana karşı ortası yok diye düşünüyorum. İşte ne diyeceksin, menfaatçi insanlar var, yok diyemeyiz bunları, görmezden gelemeyiz ama umarım hayatımıza böyle insanlar girmez. Yanım.

Efendim, dengeli beslenmeye önem verenler, böyle kalori hesabı yapanlar, sağlıklı yemek yemek isteyenler burada mı? Artık sizi sizden çok düşünen Denge Fit var Ali Ağa'da sevgili dostlar. Gıda mühendisi var başında. O yüzden her şey böyle gerçekten sağlıklı pişirme teknikleriyle pişiriliyor. Özenle seçiliyor. Gramaj, porsiyon hesabı yapıyorsanız hemen oturuyorsunuz böyle günlük ne kadar grama, porsiyona ihtiyacınız var istişare ediyorsunuz ve kapınıza kadar da yemekleriniz geliyor. Trendyol Go'dalar, yemek sepetindeler. Yine alerjik beslenme, sporcu beslenmesi, detoks içecek sevenler için de yine Denge Fit yanınızda sevgili dostlar. 0531 566 4993 iletişim numarası. Trend Yolgo yemek sepetindeler. Dediğim gibi Serap'la hayata dair derseniz, yazarsanız da içeceğiniz yanında hediye olarak geliyor. Instagram Dengefit Yemek ziyaret etmeyi unutmayın sevgili dostlar. Şimdi bir istek şarkısıyla reklamlara gideceğiz. Ekvator'a, sevgili Isitro'ya sevgilerimi gönderiyorum. Melek Mosso senin için seslendiriyor. Gün olur.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi eski acil kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Oh be, şöyle ikinci bölüme kıpır kıpır bir şarkıyla girdik. Kendimize geldik mi? Geldik vallahi. Şimdi Loça Restoran sponsorluğunda devam ediyoruz sevgili dostlar. Böyle Ali Ağa'ya çok yakın lokasyonda, bazen Ali Ağa'nın dışına atmak istiyoruz kendimizi ama çok da uzaklaşmak istemiyoruz. Tam size göre bir mekan. Hafta sonu böyle serpme kahvaltı seviyorsanız şahane bir kahvaltısı var. Öncelikle onu söylemek isterim. Böyle dolu dolu gerçekten hem gözünüzü hem midenizi doyuracak şekilde. Ben valla bir mekana gittiğimde böyle canlı müzik arıyorum gerçekten. Hani gideceksem böyle canlı müzik güzel oluyor. Gerçekten eğleniyoruz, deşarj oluyoruz, işte eşlik ediyoruz. Birbirinden değerli sanatçılar, cuma cumartesi akşamları sizlerle buluşuyor Loça Restorant'ta efendim. Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, No 2 Çakmaklı, Ali Ağa'da sevgili dostlar. İletişim 0542 130 0993. Instagram Loça Restaurant.

Efendim, şimdi sabah bir soru sordum sosyal medyamda. Burada yayını açarken de sordum. Tekrar yenilemek isterim. Dedim ki bir insanda sizi en hızlı soğutan davranış nedir? Bir insanda sizi en hızlı soğutan davranış nedir? Yani birçok davranış var ama gelen cevaplar hemen hemen aynı gibi. Birazdan yine bir cevap okuyacağım size. Sosyal medya üzerinden, Serap Atmaca hesabı üzerinden cevap verebilirsiniz. Ya da 0532 492 5095'teyim. Bir insanda sizi en hızlı soğutan davranış nedir diye sorduğum. Şimdi bir tane okuyayım ben, dur bakalım. Şimdi yalan gelmişti, menfaat gelmişti. Yine bir tane daha cevabımız şöyle diyor. Önder Bey'den gelmiş. Sahte gülüş, samimiyetsizlik, karakter eksikliği, aşağılık olduğunun ortaya çıkması. Oo, çok ağır bir cevap gelmiş. Bayağı dertli herhalde bu konularda Önder Bey. Şimdi sahte gülüş, samimiyetsizlik. Vallahi günümüzde artık o kadar çok sahte gülüş ve samimiyetsizlikle karşılaşıyoruz ki herkes böyle maske takmış suratına o sahte gülüşü, samimiyetsizliği. Zaten anlıyoruz ya, gerçekten anlıyoruz. Gerçekten size samimi mi, samimiyetsiz mi, sahte mi, değil mi? Değil mi? Ben anlamaya başladım artık herhalde yaşım büyüdükçe. Küçükken anlamıyordum. Herkes aynı davranıyordum ama şimdi bana öyle gelenlere ben de öyle gidiyorum artık. Yani yapacak bir şey yok. Bilmiyorum, sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Herkes artık sahte bir gülüş ve samimiyetsizlikle mi dolaşıyor? Vallahi gerçekten hani samimi, içten İnsanlar varsa hayatınızda, dostlarınız, gerçekten böyle hep diyorum sıkı sıkı sarılın. Tabii karşılıklı sarılın. Tek taraflı hiçbir şey olmuyor. Tek taraflı olunca çünkü o ilişki de bir yerde bitiyor. Ama ya çok, gerçekten çok kötü devirde değil miyiz ya? Böyle çok anlayışlı, çok verici davrandığınız zaman sizden iyisi olmuyor. Ben son zamanlarda birçok hani böyle konularda sınanıyorum galiba. Ama bir konuda kendimi ifade ettiğimde, hoşuma gitmeyen bir şey söylediğimde bakıyorum karşı taraf sırtını dönmüş bana. Ne yapayım şimdi? Vallahi artık üzülemiyorum. Önceden çok üzülüyordum hayatımdan giden insanlar için, çok sevdiğim insanlar için, ama artık gerçekten üzülmekten o kadar yorulmuşum ki hiç üzülecek tarafım kalmamış. Gidene bay bay demek zorunda kalıyoruz.

Efendim Serdar Ortaç şarkısıyla devam ediyoruz. Şeytan diyecek şarkısında. Hayat beni neden yoruyorsun diye de soruyor. Valla. Yani Serdar Ortaç canımız bir tanemiz. Bestelerine bayılıyoruz, şarkılarına bayılıyoruz. Ya özel hayatı evet onu ilgilendiriyor ama keşke böyle olmasaydı. O da zaten yaptığı hataların farkında. Zararın neresinden dönersen kârdır değil mi? Yine de Allah sağlık versin Serdar Ortaç'a. Daha böyle onun şarkılarını, bestelerini dinleyelim.

Efendim, Loça Restoran sponsorluğunda devam edelim. Şimdi havalar daha çok sıcak, güzel gidiyor. Deniz zamanı bence daha bitmedi Ege'de. Özellikle denizi sevenler için. Şimdi Loça Restoran öyle güzel bir yerde ki hem denizinize girebilirsiniz. Sonra sabah kahvaltısından, öğle yemeğinden, akşam yemeğinden yararlanabilirsiniz. Canlı müzik mi seviyorsunuz? O zaman şahane. Cuma cumartesi akşamları birbirinden değerli sanatçılar sizlerle buluşuyor. Bir de şöyle güzel bir kampanya yapmışlar. Cumartesi pazar 1500 TL fix menü yapmışlar. İçeceğinizi siz götürebiliyorsunuz. Bu da çok güzel. Şahane bir manzarası var denize sıfır konumda. Efendim şimdiden rezervasyon yaptırın, sonra yer kalmazsa üzülürsünüz. 0542 130 0993, Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Aliağa'da sevgili dostlar. Instagram Loça Restoran.

0: Talk. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
3: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
0: Reklamlar bitti.
4: Efendim, kısa bir reklam arasından sonra Loça Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Saat 16'ya kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Zinet Salih ile döndüm. Deli Divanem.

Efendim, Loça Restorant günün her saatinde siz değerli misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyar. Sabah kahvaltısını böyle açık serpme olarak sevenler için Loça Restorant'ta birbirinden çeşit böyle güzel menüler sizlerle buluşuyor. Bir kere çok güzel bir manzarası var. Karşınızda böyle deniz manzarası, hani elinizi uzatsanız tutacağım dediğiniz bir şekilde yakınlıkta. Yine canlı müzik sevenler için cuma cumartesi akşamları canlı müzik var. Cumartesi pazarda 1500 TL değerinde bir fix menü yapmışlar. İçeceğinizi siz kendiniz götürebiliyorsunuz. Özel toplantılarınız, özel günleriniz için de yine 10 kişi ve gruplar için fix menü hazırlıyorlar. Aliağa'ya çok yakın bir konumda Loça Restoran, Çakmaklı sahilinde, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, No 2 Çakmaklı, Aliağa'da sevgili dostlar. İletişim 0542-130-0993, Instagram Loça Restoran.

Efendim, Ramada Otel çalışanları şu an serviste beni dinliyorlarmış. Bu güzel şarkı Yusuf Güney'in, duydun mu şarkısı? Ramada Otel çalışanları için de gelsin.

Efendim, şimdi programın başında bir soru sordum. Bir insanda sizi en hızlı soğutan davranış nedir diye sordum. Sosyal medyamdan da cevaplar geliyor. WhatsApp hattından da geliyor. Şimdi o cevaplardan bir tanesini daha okumak isterim. Ama bir insanda sizi en hızlı soğutan davranış nedir diye size de sorayım yazmayanlara, radyolarını yeni açanlara. 0532-5095 WhatsApp hattındayım ya da Serap Atmaca Instagram hesabında story'de bu soruyu sordum. Oradan da cevaplayabilirsiniz. Şimdi Hakan Bey WhatsApp hattından cevap yollamış. Öncelikle merhaba, iyi yayınlar dilemişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Size de merhabalar, kolaylıklar diliyorum. Şimdi demiş ki, bilmişlik ve ukalalılık. Gerçekten nefret ediyorum böyle insanlardan demiş. Evet ya, düşününce hiç kulağa hoş gelmiyor bence de. Öyle vardır, bilmiş üst perdeden konuşan insanlar. Ukala değil mi? Hiç hoş da durmuyorlar aslında. Bunun farkında değiller galiba. Kimse onlara bunu söylemiyor galiba. Çok ukalasın, çok bilmişsin demiyor. Hani bir de şu var ya, huylu huyundan vazgeçer mi? Geçmez. O insan öyle gelmiş, öyle gidecek. Güzel bir cevaptı. Evet, cevaplarınızı bekliyorum. Bir insanda en sevmediğiniz davranış nedir diye sordum. En böyle sizi hızlı soğutan o davranışı gördüğünüzde vallahi ben arkama bakmadan kaçıyorum. Resmen kaçıyorum yani.

Efendim, bir insanda sizi en hızlı soğutan davranış nedir diye sordum. Bir yalan cevabı da sevgili Özlem'den gelmiş galiba. Yalan, evet, yani ortak karar şu: yalandan çoğu insan hoşlanmıyor ama zaman zaman çoğumuz da yalan söylüyor muyuz? Pembe yalanlar söylüyoruz. Yani çok derine girmemek lazım ama bazen karşımızdaki üzülmesin diye söylenen durumlar oluyor mu? Evet, oluyor.

Efendim, Loça Restorant Alia'ya çok yakın bir konumda, Çakmaklı sahilinde, denize sıfır. Sevdiklerinizle, ailenizle güzel anlar yaşayabileceğiniz, güzel anılar biriktirebileceğiniz bir mekan. Cuma cumartesi günü canlı müzik var. Birbirinden değerli sanatçılar sizlerle buluşuyor. Yine serpme kahvaltı sevenler için çok zengin bir serpme kahvaltısı var. Hafta sonunu bu şekilde, güzel bir şekilde geçirebilirsiniz. Cumartesi, pazarda efendim fix menü yapmışlar, 1500 TL, ama içeceğinizi yanınızda siz getirebiliyorsunuz. Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, No 2, Çakmaklı Aliağa'da sevgili dostlar. İletişim 0542 130 0993. Instagram Loça Restaurant. Evet, Loça Restaurant sponsorluğunda bu bölümün sonuna geldik. Az sonra 3. bölümde sizlerle buluşacağım. Ama bugün Loça Restaurant'la vedalaşıyoruz. Yarından itibaren yayın saatimiz 2 saate düşecek. Yani 15'e kadar sizlerle olacağım sevgili dostlar.

0: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
1: Euro Repar, Euro Repar.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstık.

0: 0242 42 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo. Radyo Sahil. Tam 95'te. Arka arka geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.
3: Efendim, Türkiye saatleri 15.06, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programı devam ediyor. Saat 16'ya kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim varsa bir kez daha hoş geldiniz. Bu bölümü Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum. Seyir Kafe Restoran çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum ve Emre Altun'un bu güzel şarkısı onlar için gelsin.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler gözlemeden fajitaya, makarna çeşitlerine, ızgaralar, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, salatalar, üstüne şahane tatlılar, sıcak soğuk içecekler. Aliyan'ın en güzel lokasyonunda Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restoran, önünüzde deniz manzarası, arkanızda doğa manzarası. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliyan'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran.

Efendim, Japonya'dan bir haberle devam edelim. Şimdi Japonya'da 100 yaş üstü nüfus ilk kez 100 binin üzerine çıkmış. Vallahi bu Japonlar ne yiyor, ne içiyor, ne yapıyor, nasıl davranıyor, ne düşünüyor? Bir bize de anlatsalar mı acaba? Yani şimdi şaka da bir tarafa da, yani yaş almak evet güzel, sağlıklı yaş almak en önemlisi. Şimdi çok yaşamaktansa hani sağlıklı yaşamak, kimseye muhtaç olmadan yaşamak en önemlisi. Ama 100 yaş üstü, 100 binin üzerine çıkması da gerçekten hani bir araştırma konusu diyebilirim.

Efendim, Aliağa'nın en güzel konumlarından bir tanesi olan Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restoran. Sevdiklerinizle güzel anlar, güzel anılar biriktirmek için siz değerli misafirlerini bekliyor. Önünüzde deniz manzarası, arkanızda doğa manzarası. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da Seyir Kafe Restoran. 0554 907 1279 iletişim numarası, Instagram Seyir Kafe Restoran.

Sokakta bir bayramdı durakta bekleyişin. Sanki sonsuz bir ayrılık da okula gidişin. Bilmezdin her sabah seni yolcu ettiğimi. Yüreğim yol boyu arkandan ağlardı. Hatırlıyorum adını.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Farfesin en güçlü sesi, Radyo Sahil.
4: Efendim, programda son yarım saatin içine girmiş bulunmaktayız. Çok güzel, çok duygusal bir şarkıyla döndüm. Elif Buse Doğan, 14 Bahar, radyolarınızın konuğu.

Efendim, özel günleriniz için toplantılarınız, doğum günleriniz, sözleriniz, nişanlarınız. Seyir Kafe Restoran siz değerli misafirlerini bekliyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak, No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554-907-1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa. Şimdi Işın Karaca yorumuyla bir garip yolcu diyelim mi sevgili dostlar?

Efendim, 3 gün ağladım sen de ağla diye eski sevgilisine 1 ton soğan göndermiş. Bu ilginç olay Çin'de olmuş efendim. Çin'de bir kadın ayrıldıktan sonra eski erkek arkadaşının evine tam 1 ton soğan göndererek gündem olmuş. Hani ben duygusal gözyaşı döktüm, sen de soğanları doğra doğra ağla mı demek istemiş. Ama gerçekten soğan da öyle böyle değil ya. Dün bir tane soğanla böyle doğrayayım dedim de inanılmaz gözyaşları akıtıyor yani. Hani 1 ton soğan düşünemiyorum zaten. Herhalde gözyaşı kalmaz.

Efendim, sevdiklerinizle güzel anlar yaşamak, güzel anılar biriktirmek, şöyle huzurlu bir ortamda vakit geçirmek istiyorsanız günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetlerle buluşturuyor sizi Seyir Kafe Restorant. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa.

Efendim, şimdi birazdan veda şarkım gelecek. Yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. 3 saat nasıl geçti sizlerle? Vallahi anlamadım, su gibi geldi geçti. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda hem bu bölümün hem de programın sonuna geldik. Allah nasip ederse yarın 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Ama her daim radyo sahilde kalın. Yarın da beni yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın ama bütün alkışlar tabii ki bugün beni yalnız bırakmayan radyo dostlarına gelsin. Veda şarkım da çok güzel bir şarkı. Hatıram olsun sizlerle.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfince Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfince Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfince Tatlı Ali Ağa. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Tarkan'la yaptık. Kedi gibi radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Reyhan Karaca'yla devam ediyoruz. Umarsız. Hoş geldiniz. Daha dün.

Gidene iltifatların hoşuma giderse kanabilirim. Kalabilirim ya da gidebilirim. Kafama göre kararım değişebilir. Tam aklıma girdiğin anda fikrimden bile cayabilirim.

Ben Berat Yunus'daydı. Hanımlar beyler, Namık'ın ay muhabbet devam ediyor. Yurdum insanı da boş durmuyor. Efendim bakınız, yine bir düğün vukuatı, yine kavga. Bu sefer yalnız polis biber gazıyla müdahale etti. Oğlum ne yaptınız? Düğüne mi gittiniz, savaşa mı? Sultan Gazi'de düğün öncesi gelin almada kavga çıkmış efendim. Polis biber gazıyla müdahale etti. Ya bir gelin alıcı denir mesela. Gelin almış da gelin alıcı. Burada nasıl, neden bir kavga çıkabilir ya? Kızın babası gelini vermediyse bak eyvallah. Hani böyle bir gerginlik olur. Abi hani anlaştık bak, onca zaman geçti. Artık düğüne gireceğiz buradan. Gençler zaten birbirini sevmişti. Bu olur yani, gelin alma esnasında neden bir kavga çıkar? Çok merak ediyorum sevgili dinleyenler. Giriyorsun mesela, nedir? Hani farklı farklı adetler var mı bilmiyorum. Ben kendi bildiğimi söyleyeyim. Gelin almada erkek tarafa gider, davul zurna çalar. Bir de gerçi son zamanlarda artık orada da iş cılkından çıktı. Gerçi onu kız isterken yapıyorlar galiba değil mi? Şey vardı bir ara, bir akım. Mahalleyi yakarım dedi, yaktı. Meşalelerle kız istemeye gidiyor. Deplasmana maça gidiyor sanki. Bunları gördük yani, şeyler, meşaleler falan filan. Arkadaş sen kız istemeye gidiyorsun, mahallelinin bunda suçu ne? Bir de böyle şeyle bir ara akım da o yani. Muhtemelen herhalde gelin adayları da bunu talep ediyordu damattan. Böyle böyle gel video çekeceğiz diye. Bildiğin özel prodüksiyonlar yapılıyordu yani. Hemen ondan sonra Instagram'da, TikTok'ta paylaşımlar işte. Senin için dünyayı yakarım dedi, yaktı. Ay. Görürüm ben sizi 2 sene sonra. Evet, İstanbul Sultan Gazi'de düğün öncesi gelin alma sırasında iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri biber gazı kullanarak müdahale etti. Bir kişinin uçarak tekme attığı anlar. Gelin alıcı, gelin alma, uçarak tekme. Cep telefonu kamerasına yansırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bildiğin girmişler. Olay akşam saatlerinde Sultan Çiftliği Mahallesi 14. sokakta meydana geldi. Düğün öncesi gelin alma merasimi sırasında henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Bak, düğünlerde çıkıyor. Bunu artık anlıyoruz. Şimdi düğünlerde kavga çıkmasını bile anlıyoruz bak. Neden? Bazen mesela bir şarkıdan dolayı işte, nedir bak, hep kız tarafının şarkısını çalıyorsun, erkek tarafından hiç şarkı çalmıyorsun diye bir horozlanmalar olabiliyor. Takıdan dolayı mesela kavgalar çıkabiliyor. Yani takı orada nedir? Genç çifte düğüne gelenlerin hayatlarını biraz daha böyle kolay sürdürebilmeleri için, işte o borç batağından çabuk çıkabilmeleri için verdikleri hediye. Bunu mesela kız tarafıyla erkek tarafı bazen burada geriliyor. Yok efendim sizde duracak, biz taşıyacağız, şöyle olacak, böyle olacak diye. Bunları duyuyoruz. Daha çok işte dediğimiz gibi şarkılardan dolayı. Çünkü böyle şeydir, düğünlerde bir de böyle enteresan saçma bir şov merasimi vardır. Erkek tarafı kız tarafına hava atar. Orada mesela en iyi oynayan, yöresel oyunu, en iyi oynayan bir dayıdır, bir amcadır mutlaka vardır. Böyle o halay bile çekilmiş olsa o en son katılır. O usta çünkü ağır ağır kalkar. Sanırsın az solist geliyor. Lan çıkacaksın, çiftet elle oynayacaksın. Hep bir o şovunu yapar, sonra kız tarafından biri kalkar mesela benzer bir şekilde, yine böyle bir dayıdır amcadır işte falan filan. Böyle çıkar, mutlaka bir şey olur yani. Hani düğünü kendileri için yapıldığını sanıyor bunlar. Ve hani orada herkesin aman yarabbi nasıl oynadı bu arkadaş. Hakkını verdi herif diye böyle bir hayranlık duyduğunu sanıyor. Böyle bir şey var, böyle bir var yani bu. Bu da yok burada. Yani gelin almaya gidiyorsun, kavga çıkartıyorsun. Polis ekipleri tarafları ayırmak için müdahalede bulunurken kavganın devam etmesi üzerine biber gazı kullanıldı. Taraflar arasındaki kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. İnceleme başlatılmış olayla ilgili. Peki devamı var mı haberin? Yazmamışlar. Peki bu kavgadan sonra akşam mesela düğün oldu mu orada? Hani gelin almaya gidiyor. Ben mesela bak, gelin ve damat yerinde olsam. Mesela benim düğünüm olsa böyle bir olay çıkartan kim olursa olsun, ömrüm boyunca görüşmem bir daha. Siler giderim yani. Arkadaş hani hep deniyor yani, genç çiftin en mutlu günü, en mutlu günü. Sen bu en mutlu günün içine kibrit suyu. Görüşmem, bu nasıl bir ayıptır ya? Nasıl bir şey, terbiyesizliktir yani? Sırf kendi egoları için kavga eden bir sürü insan.
Ve orada güya en mutlu günlerinde yanındayız. Sen yani git. Maalesef oluyor bunlar ama gelin almaya kadar hani düştüğünü ilk defa görüyorum ben de.

0: için
1: Mebrure, özledim radyonuzdaydı. Allah Allah. Efendim bakınız, meğer aşk beyinde başlıyormuş demiş. Abi nerede başlayacak peki? Sen nerede başladığını düşünüyordun? Yani hani gözde başlar tamam hani, ama göz görüyor. Göz mevzudan çok haberdar değil. Bak göz vücudun en tarafsız organlarından biri. Çünkü gördüğünü birebir beyne anlatıyor, aktarıyor. Hani gözün işi bu. Hani oraya ortama duygu katmıyor. Ne bileyim ya, nefret katmıyor. Herhangi bir şey katmıyor yani. O gördüğünü gayet hani ortada beyne iletiyor. Bir daha sonra mevzu şekilleniyor. Aynı bu aşkta da böyle yani, görüyor. Belki orada bir yorum yapıyor olabilir. Çünkü hani bazen şey, hani göz bebeği falan büyüyor diyoruz ya. Belki orada mesela hani bir devreye bir takım etkiler giriyor olabilir. Hani beyni ekstradan bir şey yapabilir. Hani abi bak, bunca yıllık mesai arkadaşlığımız var. Hani bak, senden hiç özel bir istekte bulunmadım sevgili beyin. Şu ablaya iyi bak mesela. Hani ben bunu gördüm. Sen de bir gördüğünüz, belki orada bir olabilir. Yani normal görüyorsun. Şimdi ben stüdyoya bakıyorum. İşte yazılar var, masalar var falan. Onları direkt göz beyne aktarıyor tarafsız olarak. Beyin orada bir daha yorum katmaya başlıyor olaya. Kalbinizin hızlı çarpışı, beyninizin bir oyun alanına dönüşmesinden kaynaklanıyor demiş. Romantik heyecan, kimyasal mesajlarla beynin ödül merkezlerini harekete geçiriyor. Şimdi başımıza ne geliyorsa bu ödül merkezinden geliyor ondan sonra. Bilim insanları aşık olmanın biyolojik bir süreç olduğunu, sadece ruhsal değil aynı zamanda hormonlar ve nörotransmitterlerle bağlantılı olduğunu söyledi. Ne kimya ama be. Aşkın etkisi beynin ödül merkezi olan nukleus akumbens ve ya bu kadar teknik konuşmayın kardeşim, yani sevgili editör arkadaşlar, sen de anlamıyorsun bunu. Bu yazdığını sen de anlamıyorsun, biz de anlamıyoruz ya. Bırak bu tıbbın işi. Daha böyle anlayabileceğimiz türden. İşte prefrontal korteks üzerinden hissedilir diyor. Romantik heyecan bu bölgelerde dopamin salgılanmasını tetikleyerek mutluluk ve motivasyon duygusunu artırır. Bu nedenle aşık olduğumuz kişiyle yan yana olmak bizi doğal olarak keyiflendirir diyor. Bilim insanları romantik bağlanmanın sadece psikolojik değil biyolojik bir süreç olduğunu vurguluyor. Beyin aşkla ilgili kimyasal mesajlarla sürekli olarak ödül ve mutluluk sinyalleri gönderir. Hadi buldun iyisini, hadi bakalım, hadi iyisin deyip mesela sürekli ödül gönderiyor. Hormonlar aşkı nasıl yönetiyor demiş. Hormonlar halaya kalkıyor zaten. Hani hormonları orada tutabileni aşk olsun bir daha. Oksitosin falan filan hürra diyor, rıttıttı başlıyor bir daha. Oksitosin bağlanma ve güven duygusunu güçlendirirken serotonin ruh halimizi dengeler. Dopamin ise beyinde ödül ve haz hissini tetikleyerek aşık olmanın büyüleyici etkisini oluşturur. Bu üçlü romantik ilişkilerde duygusal bağı güçlendiren biyolojik temel olarak görünür demiş. Bak oksitosin, serotonin, dopamin. Bunlar mesela hep şöyle şey yapıyoruz. Aktar'da falan satılsa bunlar direkt. Hani böyle hiç hani aşkla meşkle uğraşmana gerek kalmadan gitsen Aktar'dan alsan belli bir doz çayını yapsan bunun. Öyle akşamları hani aşık olmuş gibi olmuş olsan mesela. Ama aşık da olmasan. Araştırmalar çiftler arasındaki fiziksel temasın, o kısma girme. Göz teması ve dokunuşun oksitosin salgısını artırdığını gösteriyor. Bu da romantik bağların hem duygusal hem de nörolojik olarak pekişmesini sağlıyor demiş. Peki aşk neden başımızı döndürüyor diye soruyor. İşte anlattık, oksitosin falan, serotonin. Bunlar aşırı dozda gelince baş dönmesi ve mide bulantısı. Romantik heyecan, stres hormonları ve dopaminin dengesiyle beynin dikkat ve motivasyon merkezlerini etkiler. Aşık olduğumuzda normal günlük rutinlerde dikkatimiz azalır, kişi odak noktamız haline gelir. Doğru, koca gün hiçbir şey yapmayan var ya. Etrafa bakıyor sadece yani, böyle bakışlar da boş. Beyin bu süreçte adeta bir romantik alarm moduna geçer. Bilim insanları aşkın beynin karmaşık bir simyası olduğunu söylüyor. Mutluluk, bağlılık ve heyecanın birleşimi sadece kalpte değil, beynin her köşesinde hissedilen biyokimyasal bir deneyim olarak yaşanıyor demiş. Evet, yani mevzu göz beyne fotoğrafı çekti, gönderdi. Hani orada dediğimiz gibi bir yorumda bulundu. Hani biraz daha dikkatli inceleyelim şu geleni diye. Beynin baktı, abov dedi. O ondan sonra oradan etkilenince mevzuyu kalbe bildiriyor. Bizim üst taraf karıştı. Burada çarşı pazar karıştı, bir sen de bakar mısın, ne düşünüyorsun diye. Kalp de heyecanlanıyor bu durumda. Hal böyle olunca gümbür gümbür kan pompalamaya başlıyor. Yani ayak parmaklarının ucuna kadar bütün damarlar şişiyor efendim o an kanla. Çünkü kalp o heyecanla o kanı atması gerekiyor. Gümbür gümbür gümbür gümbür. Nabız falan böyle abo. Sonrasında da işte bu aşk oluyor yani. Arada böbrekler falan da etkileniyor. Sen bakma akciğer dalak. Hepsi bundan etkileniyor yani. Sadece beyinde, hani beyin işte ondan sonra serotonin falan filan sadece onunla değil. Bu işin böbrek kısmı var. Dalak kısmı var, ne bileyim yani. Akciğerler var, oraya daha fazla oksijen gidiyor. Karaciğer işte garibim ortada toparlamaya çalışıyor yine. Böyle böyle aşk oluyor bir daha yani.

0: bakalım.
1: Reklam.
2: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
3: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
4: sonunda. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
5: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
6: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Reklamlar bitti. Reklamlar. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Sıla bana biraz renk ver radyonuzdaydı. Severim aranızda iş arayanlar var mı? Vardır mutlaka.
1: Bana biraz renk ver.
0: Günde 4 saat bir iş. Haftada 20 saat çalışma fırsatı. Konaklama ve yemek de ücretsiz. Lokasyon Karayipler. Ne oldu yine? Ya bunları çok acayip ilanlar çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde de vardı bir tane. Hatta programda da bahsetmiştik. Tam şu an detay aklımda değil de. Deli paralar kazanıyordun. Hatta sezon bitiminde de orada konaklayabiliyordun. Ücretsiz. Karayipler'de sunulan gönüllülük programlarında haftada sadece 20 saat çalışma karşılığında konaklama ve yemek imkanı sağlanıyor. Para? Gerçi her şeyde para demek değil be arkadaş şimdi. Yani Karayipler falan filan diyoruz yani baktığında. Porto Rico, Dominik Cumhuriyeti ve Jamaika gibi bölgelerdeki programlara 18-55 yaş arasındaki adaylar başvurabiliyor. Program geleneksel maaşlı bir iş yerine gönüllülük ve kültürel değişim modeliyle yürütülüyor. Para vermiyorlar yani söyleyeyim. Katılımcılar belirlenen görevleri yerine getirirken ev sahibi kuruluş tarafından sağlanan konaklama ve programa göre değişen yemek imkanlarından yararlanıyor. Program kapsamındaki bazı ilanlarda çalışma süresi haftada 20 saat olarak belirleniyor. Katılımcılar pazartesi, cuma günleri günde en fazla 4 saat görev alarak haftalık çalışma süresini tamamlıyor. Devamında da orada da bir iş bulacaksın. Hani zaten konaklama falan ücretsiz baktığında. Günün geri kalanında ve izin günlerinde zorunlu çalışma bulunmuyor. Çalışma saatleri ve izin günleri ise başvurulan ev sahibinin belirlediği koşullara göre değişebiliyor demiş. Bak neler yapmanız gerekiyor peki? Çiftlikler, ekolojik projeler ve küçük konaklama işletmelerinde farklı görevler bulunuyor. Arazi ve yeşil alanların bakımı, meyve ağaçları ve tarım ürünleriyle ilgilenme ile sürdürülebilir tarım çalışmalarına destek bunlar arasında yer alıyor. Bazı ilanlarda ise küçük pansiyon ve ekolojik konaklama tesislerinde resepsiyon veya lojistik görevlerine destek verilmesi istiyor. Bu daha iyiymiş. Çünkü diğerinde de para kazanmıyorsun, bunda da para kazanmıyorsun. Bari hani böyle resepsiyon ve lojistik şimdi hani böyle tarımla marımla uğraşmaktan. Yapılacak iş ve haftalık çalışma düzeni başvuru öncesinde ilanlarda belirtiliyor denmiş. Tamam konaklama falan filan. Programlarda 18 ila 55 yaş arasındaki adaylara yönelik seçenekler bulunuyor. Adaylarda doğal ortama uyum sağlama, ekip çalışmasına katılma ve topluluk faaliyetlerinde görev alma gibi özellikler aranabiliyor. Tarım alanındaki görevler için daha önce deneyim sahibi olmak her programda zorunlu tutulmuyor. Hani burada da öğrenebilirsin diyor. Nasıl olsa zaten para vermiyoruz deyip. Burada da öğrenirsin yani. Çalışa çalışa, dura dura öğrenirsin. Sürdürülebilirlik ve doğa çalışmalarına ise bazı ev sahiplerinin aday değerlendirmesinde dikkate aldığı kriterler arasında bulunuyor denmiş. Yani evet para yok. Ben para için gideceğim diyorsanız para yok. Sadece Karayipler'de çalışıyorsun. Yeme içme sorunu yok. Konaklama sorunu yok. Günde 4 saat çalışıyorsun gönüllülük esasına göre. Ardından yani işte hani istersen başka bir iş bulup oradan da o şekilde devam edebilirsin yani. Ondan sonrası senin azmine kalmış olan bir şey.

Durum çok acil, radyonuzdaydı. Acil destek. Efendim bakınız, yapay zeka siber saldırılarda kullanılabilir demiş. Yani. Bence kullanılabilir, ben değil, bence kullanılıyordur da. Hani böyle, şimdi yapay zeka yapıyorsun. Yapay zeka bütün iş kollarında bir şekilde var. Ne bileyim, güvenlikte var. Her şeyde var. Arada bir 80'ler fotoğrafı yaptırıyoruz. Bütün her yerde, dünyanın her yerinde hakim olmuş olan bu yapay zeka şimdi siber saldırılarda kullanılamaz demek zaten ayrı bir hayır yürüyor. Zaten adam onun için yapıyor baktığında. Yapay zekanın sıfırıncı gün açığı olarak adlandırılan yazılımın tasarımcıları sahipleri tarafından bilinmeyen güvenlik açıklarını tespit edebilmesi makine hızında siber saldırı endişelerini arttırdı. Dijital Dönüşüm ve Siber Güvenlik Derneği'nce yayımlanan sıfırıncı gün açığını bulan yapay zeka, GPT-6, Asra ve çift kullanımın gölgesindeki tehlike başlıklı çalışmada yapay zekanın siber saldırılarda kullanılmasının ciddi bir risk oluşturduğu vurgulandı demiş. Yani bunun daha farkına yeni vardıysanız bravo öncelikle. Bak siber saldırılar derken mesela evet pek çok işin güvenlik kısmı var eyvallah. Bir de insanın aklına bankalar geliyor. Düşün paraların olduğu banka çok sağlam bir siber saldırı görüyor ama çok sağlam yani. Hiçbir kayıt yok. Sabah uyanıyorsun veya ne bileyim ihtiyacın oluyor bakıyorsun şeye. Efendime söyleyeyim. Hesaba bakıyorsun. Hiçbir şey yok ama hesapta. O an düşün artık yani. Ne demiştik ha? Dernek başkanı Dijital Dönüşüm ve Siber Güvenlik Derneği Başkanı Taner Çıtak. Yapay zeka alanında bir eşik daha aşıldı ve bu eşik siber güvenlik dünyası için ciddi bir alarm anlamına geliyor. OpenAI 3 Eylül 2026'da yeni modeli GPT-6 Asra'yı tanıttı ve bu modeli kendi hazırlıklılık çerçevesi kapsamında kritik siber güvenlik yetenek seviyesine ulaşan ilk sistemi olarak nitelendirdi. Fotoğraf yapıyor mu? Biz hala işin orasındayız. Bak adamlar neler neler yapıyor. Bak işte kritik siber güvenlik yetenek seviyesine ulaşan falan filan diyor. Biz mesela şeyi tartıştık. Oraya işte ChatGPT'ye fotoğraf verdik. Orada bizim bio işte şeyler falan, bio güvenlik bilmem bir şey falan. Bunları ChatGPT'ye kendi elimizde verdik diye biz onları tartışıyoruz mesela. Ben adamın çok umurunda olduğunu düşünmüyorum bunu. Adam neler... Zaten yapay zeka telefonda zaten sen fotoğrafı göndermesene senin fotoğraflarını görüyor ki. Senin oradan biyometrik görüntünle alakalı zaten detayları alıyor. Hani onun için böyle 80'ler efekti yapmana gerek yok. Tabii ki esasında yapmamak en doğru şey belki ama hani bütün güvenlikleri almış olsam belki doğru bir şey. Ama diğer taraftan dedim zaten uygulamayı falan indiriyorsun telefonu. O zaten sana işte ne bileyim kamerana erişeyim ben diyor. Sen tamam diyorsun. Ben galeriye de erişeyim diyor. Ya tamam buyur abi diyorsun. Olmadı ben mikrofona da erişeyim telefonun diyor. Onu da bu erişimleri böyle laf olsun diye değil yani. Senin sesini, mesini bütün her şeyi aldı zaten yani. Sen daha hala diyorsun ki 80'ler fotoğraf yaptırırken işte biyometrik ölçüleri verdik bilmem ne yaptık. Adam onu çoktan aşmış. GPT-6 Asra'yı tanıtı ve bu modeli kendi hazırlıklılık çerçevesi kapsamında kritik siber güvenlik yetenek seviyesine ulaşan ilk sistemi olarak nitelendirdi. Bir yapay zeka artık daha önce bilinmeyen güvenlik açıklarını kendi başına bulabiliyor ve bunları istismar edecek yöntemler geliştirebiliyor. Yani pardon yeni tespitler yapay zekanın saldırı tarafından nasıl kullanıldığını açıkça gösteriyor demiş. Tam bu esnada mesela aklıma geldi. Girdim telefona. ChatGPT'yi açıyor mesela benim karşıma ne çıkıyor? Ne o? Bak bende de mesela şöyle bir şey çıkıyor bak. Görsel oluşturma büyük bir güncelleme aldı. Daha kaliteli sonuçlar, daha hızlı oluşturma ve daha akıllı kreatif araçlar diye mesela dene diye beni oraya yönlendiriyor. Adam orada siber güvenlik duruşu bize gelen bu. Ha neler bunlar tamam. Ha 80'ler 80'ler falan da var orada bak ekstradan.
Bir tane daha yapsak mı 80'lere fotoğraf? Neyse dur bu şey dinleme moduna geç. Dinleme tamam evladım, dur seninle alakalı bir şey yok, git tamam. Ya, bak sesi de kaydediyor, bir de sesi de konuşuyorsun. Hala biz nelerle uğraşıyoruz yani. Evet durum böyle. Siber saldırılarda kullanılır mı? Tabii ki kullanılır değil, kullanılacak. Hani böyle hiç bunlarda soru işareti falan aramaya gerek yok. Çok öyle şöyle olsun böyle olsun demeye gerek yok. Adamlar zaten bizim bu düşündüklerimizi düşünüp eyleme geçtiler. Bu işi hallettiler. Hala da olur mu olmaz mı diye tartışmadayız.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram Keyfimce Tatlı Ali Ağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
5: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Murat Dalkılıç, Son Liman Radyonuzdaydı. Çok keyifli bir şarkı. Namütün Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa ulaşabilirsiniz ve tabii ki sosyal medyada

Atiye, sefam olsun radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenahi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Allah Allah. Efendim bakınız, 45 yıllık ilişki uzmanı açıklamış. Aldatanların ortak bir özelliği varmış diyor. Şimdi bunu hani hoşgörüyle mi karşılayacağız? Yani, aa o zaman tamam ya. Madem böyle bir özelliğim var, yapacak bir şey yok. O zaman aldat. Neymiş efendim bu? Tamam, duygusal uyuşmadan bahsetmişler. İlişkilerde aldatma birçok kişi için en sarsıcı deneyimlerden biri olarak görülse de diyor. İstatistikler bunu oldukça yaygın olduğunu ortaya koyuyor. Evet. İngiltere'de yapılan araştırmalar her 5 yetişkinden birinin hayatında en az bir kez aldatma deneyimi yaşadığını gösteriyor. Her 5 yetişkin... Çok dürüst söylememişler. Çünkü hani bu soruyu sorduğun zaman sorduğun kişinin yalnız olması lazım. Yanında kimse olmaması lazım. Bir de ne olursa olsun bakalım sana doğru cevap vereceğim. Yani bana da sorsan, yani şey olarak hani sormuş olsan yani. Neymiş efendim? Psikoterapist ve ilişki uzmanı Perel. Esther Perel. Uzun yıllara dayanan deneyimlerinde aldatan kişilerin çoğunda ortak bir ruh hali gözlemlemiş. Duygusal uyuşma diyor. Ha, ooo. Bu durum ilişkilerde sessizce ilerleyen ve genellikle fark edilmesi zor bir kopukluk hali olarak tanımlanıyor. Ha, yani evde hani ilişki, yaşadığın ilişkide duygusal uyuşma yok diyorsun. O zaman ben başka bir yerde bir uyuşayım diyorsun. Çok iyimsersin. Uzmanlara göre duygusal uyuşma partnerler arasındaki bağın zayıflaması, enerjinin tükenmesi ve ilişkinin heyecanının kaybolmasıyla kendini gösteriyor. Ama bunun için 45 yıl beklemeye gerek var mıydı ki? Bu zaten hani bariz bilinen bir şey. Tabii bu konuda da mesela erkeklerin feci bir yalan durumu vardır. Şimdi burada şöyle düşünmeyin, şey düşünmeyin, hani bu erkekler yapıyor falan filan olayı değil. Bu %50, %50'dir. Hatta o oranlar biraz daha değişmiştir. Yani hep bir kere biz erkeklerin adı çıktığı için hep biz yapıyoruz olarak görülür. Hayır, yani burada oranlarda sevgili kadınlar artık bizden bir adım önde. Ama erkeklerin mesela kullandığı çok komik kalıplar var. Ve maalesef bu kalıp yalanlar hala daha tutuyor. Şey mesela, eşim beni anlamıyor. Ya evde çok yalnızım, bildiğin gibi değil falan filan diye. Bu yalanlar hala tutuyor yalnız bak. Belirtileri nelermiş efendim duygusal uyuşmanın? Partneri daha çok bir arkadaş gibi görmek, sevgili değilmiş gibi hissetmek. Kendi hayatından tatmin olmamak, sıkılmak. İlişkiyi sürekli idare eden adeta arabulucu rolüne bürünmek. Spontanlığın, yakınlığın ve heyecanın kaybolması. Bunlar mı işte benim? Bunlar varsa kendinize bir bakın. Duygusal uyuşma denebiliyor mu? Uyuşmak şey değil ama böyle. Uyuşma hani böyle uyum olarak düşünme. Hani uyuşma, uyuşukluk gibi düşünmek daha doğru burada. Esther Perel'a göre aldatan kişiler genellikle partnerine zarar verme amacı taşımıyor. Ya o kendi kişisel bir mevzu o. Asıl motivasyon kendini yeniden canlı ve arzulu hissetme hissi demiş mesela. Matthews'a aldatmayı çoğu zaman kişinin kendi eksikliklerinden ve rutinden kaçış yolu olarak tanımlıyor. Aldatma kişinin kendi içsel boşluklarından, güvensizliklerinden veya monoton ilişkiden uzaklaşma çabasıdır demiş o da mesela. Vallahi biz hala daha açık iletişim taraftarıyız arkadaş. Böyle bir bak, uyuşma varsa öyle dur bakayım başka yerlere gideyim bir canlılık olsun falan diyorsan bir o hata varsa böyle bir şey oturup konuşacaksın yani. Eğer işin içinden çıkamıyorsan ki olabilir düzelmiyordur. Bitireceksin, olacak bitecek. Öyle dur ben burada uyuştum bir öbür tarafa gideyim bir canlanayım tekrar geleyim. Mevzu böyle. Yani istedikten sonra ben Türkçesini söyleyeyim bak bunlar ilişki uzmanları. Ben de bir radyo programcısı olarak bu işin Türkçesini söyleyeyim. Sen yapmak istedikten sonra mazeret çok.
Mevzu budur yani esasında.

Emre. Görüşen itaat yok radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Şöyle bakıyorum neler var neler yok diye. Asırlık ömründe sadece bir kez doktora gitmiş. Sofrasında neyi eksik etmiyor denmiş. Yoğurttur o. Yani herhalde. De yani neyse bakalım. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Ali Gül. Yaşına rağmen sağlıklı hayatıyla dikkat çekiyor. Bir asrı geride bırakan Gül uzun ömrünün sırrını düzenli beslenmeye ve sofrasının eksik etmediği vallahi bildim arkadaş. Yoğurda bağlıyor demiş. Yoğurt ama öyle yoğurt değil. Ev yapımı yoğurt olacak o. Hani yani sütü falan böyle ilaçsız olacak. Hani bahsetmiş olduğumuz yoğurt o yani. 1926 doğumlu Ali Gül 100. yaşını geride bıraktı. Allah uzun ömür versin, uzun sağlıklı ömür. İlerlemiş yaşına rağmen sağlığını koruyan Gül, uzun ve sağlıklı hayatının sırrını beslenme alışkanlıklarına bağladı. Hayatı boyunca her şeyin en iyisini yediğini ve giydiğini belirten asırlık çınar, işte bizde o pek yok. Özellikle günümüzün ekonomik şartlarına baktığımız zaman diğer taraftan, bilhassa sofrasından yoğurdu hiç eksik etmediğini ifade etti. Evinin terasını çiçeklerle ve çeşitli süslemelerle donatan Gül, kendisine çeşitli uğraşlar bulduğunu söyledi. O da yok bizde mesela. İş mesai bitiyor. Zaten biz de bitmiş oluyoruz. Eve gidiyoruz. Direkt yayılma modu. Hareketsizlik, yorgunuz, şöyleyiz, böyleyiz diye. Günün stresi var. Stres hayatımızın her alanında artık yok diye bir şey yok. Öyle böyle deyince yani biz ancak bu haberleri böyle imrenerek okuyoruz. Bak terasta üzüm yetiştiriyorum diyor. Gelen komşulara bol bol üzüm keser veririm demiş. Kimseyi üzümsüz salmıyorum. Herkese bir tabak yesin diye kesiyorum demiş. Amca acaba bu üzümün faydası da olabilir mi ki? Öyle yani. 100 yaşına girdiğini ifade eden Gül, bugüne kadar kimsenin hakkını hukukunu yemedim. Hep doğru çalıştım. Çiçekleri çok severim. Oturduğum yer hep çiçek. Bir çiçek için Yozgat'a giderim. 4 tane evladım var. Biri kapıyı açmıyor. Sebebi ne acaba? Ben onları kimseye muhtaç etmedim. Evden iyi yediler giydiler cümlelerini kullandı. Ha şey de var. Evlatlara karşı bir sistem de var yani. Bu işte işin acı tarafı tabii ki. Bak yeme içmeme dikkat ederim. En iyi yemeklerden yerim. Yoğurtsuz yemek yemem. Parayı hiç esirgemem. Ben kazandım ben yiyorum diyor. Vallahi Allah uzun ömür versin. Evet yani yoğurt önemli yani. Yoğurt ve stres. Hatta bir ara bir kadına sormuşlardı. Uzun hayatın hani uzun ömrün sırrı ne diye. O da mesela hiç evlenmemek demişti. Hani onun öyle bir tezi vardı. Erkeklerden uzak durdum uzun yaşadım diye. Hani bunlar da hani olmayacak şeyler mi? Tabii ki olabilir. Bu da doğruluk payı olabilir. İşte biz stresten uzak duramıyoruz. Stresi de yönetmemiz lazım. O bile zor artık. Yani biz stresi değil artık maalesef. Stres bizi yönetmeye başladı. Böyle bir dönem yaşıyoruz yani.

0: Reklam. Reklam.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

TikTok. Nilüfer, çok sevdik bu şarkıyı. TikTok radyonuzdaydı. Namutan Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Ve efendim bu arada sosyal medyadan da radyomuzu takip etmeyi ihmal etmeyin diyorum. Ve şimdi gümbür gümbür bir şarkı, Kenan Doğulu, Aşk Dansı.

Yılların şarkısı İzel Ercan, Eller Havaya radyonuzdaydı. Efendim bakınız, yeni gelin. Kaynanasından gelen mesajda şoke oldu efendim. Kaynana nasıl bir mesaj göndermiş olabilir? Yeni evlenmişler. Düğünün ardından meydana gelen olay bu. Kaynanası kahvaltıya bekliyor gelini. Herhalde eşi de dahil, evet. Ha, sizi dediğine göre evet. Gelini ve damadı, yani gelini ve oğlunu kahvaltıya benziyor, bekliyor. Ne demiş olabilir efendim mesajda? Ya bu çok ayıp ama artık yani. Bak hani çok ayıp lafı bile çok basit kalıyor. Yeni evlenen bir kadının düğünün ardından kayınvalidesiyle yaşadığı belirtilen olay sosyal medyada gündem oldu. Gelinin paylaşımına göre kayınvalidesi kendisini kahvaltıya davet ederken düğünde takılan altınları da beraberinde getirilmesini istedi. Genç kadın paylaştığı mesajda kayınvalidesinin çifti sabah kahvaltısına çağırdı. Ve bu buluşmaya düğünde takılan ziynet eşyalarının da getirilmesini istediği görüldü. Mesaj aynen şu, bakınız. Selamun aleyküm gelin kız, iyi sabahlarınız olsun. Sizi kahvaltıya bekliyoruz. Altınlarla beraber. Kayın baban mesaj at, sakın unutmasınlar. Borçları ödeyeceğiz, yüzümüzü yere eğdirmesinler dedi. Ya arkadaş bak, şu düğün terörü olmaya başladı artık yani. Bundan bir kurtulmak lazım. Sırf böyle düğündür, müğündür, bilmem nedir, bir dünya borca giriyorsun. Hem kendini yoruyorsun. Hem işte ondan sonra bir de böyle uğraşıyorsun. Bak kayınvalideler de tamamıyla altına odaklı bir düğün. Çok kötü bir mesaj ama bu ya. Mesajda düğün sonrasında oluşan borçların ödenmesi gerektiği belirtilirken altınların bu amaçla kullanılmasının istendiği ifade edildi. Kayınvalidenin ayrıca oğlunun babasına da mesaj atarak altınların unutulmamasını söylemesini istediği aktarıldı. Yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaşan yeni gelin, mesajı gördüğünde büyük şaşkınlık yaşadığını belirtti. Kahvaltı davetiyle birlikte altınların açıkça talep edilmesi, paylaşımın en çok konuşulan ayrıntısı oldu. Düğünlerde takılan altınların kime ait olduğu ve nasıl kullanılacağı konusu zaman zaman aileler arasında tartışmalara neden olurken, bu kez bir kayınvalidenin gelinine gönderdiği öne sürülen sosyal medyada farklı yorumların yapılmasına yol açtı deniyor. Yani burada eğer düğünde takılar söz konusu, yani kime ait olduğu söz konusuysa çok belli, çok basit. Gelin ve damada. Karı kocaya aittir yani. Sonrası işin hikaye kısmıdır. Ama sırf hani onlardan böyle medet umarak bir yola çıkmak, yapmayın kardeşim, vallahi yapmayın ya. Hani bu olaydan sonra bu gelin bunların suratına bence pek bakmaz. Bakmamakta da esasında haklı, çok ayıp ya, vallahi çok ayıp ya. Yani tamam, borçtur, eyvallah, kolay olmuyor bu işler. İşte kolay olmuyorsa da yapmayacaksın, olacak bitecek. Kimse gerilmesin yani.

Mabel Matiz, Haleylim radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Erkek nüfusunun alarm verdiği ülke. Şu an bu cümleyi duyan erkek dinleyiciler yalnız ise pek çoğunun eli radyonun ses açma düğmesine doğru şöyle bir gitmiştir. Lan neresi burası? Konum alabilir miyiz acaba diye. Kadınlar saatlik koca arıyor. Koca kiralıyor, özür dilerim. Burada da yine bir derin sessizlik olmuştur bazı yerlerde. Buna eminim ama öyle düşündüğünüz gibi değil, bak söyleyeyim. Böyle olunca bizimkiler şu an vize başvuruları için. Ama öyle değil. Letonya'da kadın nüfusunun erkeklerden belirgin şekilde fazla olması günlük yaşam... Şu an Google'da Letonya aramaları. Günlük yaşamda sıra dışı bir hizmetin ortaya çıkmasına neden oldu. Evlerinde tesisat, marangozluk, montaj ve tamirat gibi işlere ihtiyaç duyan kadınlar çözümü saatlik koca olarak adlandırılan hizmetlerde buluyor. Romantik bir ilişkiyle ilgisi olmayan bu servisler yalnızca ev işlerinde profesyonel destek sağlıyor. Bizimkiler ona da gider. Özellikle montaj, tamirat işlerinde zaten hepimiz deneyimliyiz yani. Lise yılları olsun, üniversite yılları olsun, üniversite özellikle bu konuda hani sadece üniversite eğitimi almadık, bu konularda da master yaptık. Hep böyle bir beklenti var diye. Hani kız arkadaşlarına işte de bakayım bir şunların hani çeşmesi bozulsa da bir arasalar. Elimizde hep İngiliz anahtarıyla gezdik yani. Karga burun falan hazır. Efendim Avrupa'nın Baltık ülkelerinden Letonya'da kadın ve erkek nüfusu arasındaki fark dikkat çekici boyutlara ulaşıyor. Verilere göre ülkede kadınların sayısı erkeklerden %15.5 daha fazla. Bu oran Avrupa Birliği ortalamasının da oldukça üzerinde bulunuyor. Cinsiyet farkı özellikle ileri yaşlarda daha belirgin hale geliyor. 65 yaş üzerindeki nüfusta kadınların sayısının erkeklerin yaklaşık 2 katına ulaştığı belirtiliyor. Erkeklerin daha kısa yaşam beklentisine sahip olması ülkedeki demografik dengesizliğin başlıca nedenleri arasında gösteriyor. Peki bunun sebebi ne? Hani tamam, genel olarak baktığımızda kadınlar erkeklere göre daha uzun yaşar da. Ama hani burada bu kadar böyle bir fark olması. Ne yapıyorsunuz oğlum? Bu tablo sosyal yaşamada yansıyor demiş. Letonya'da yaşayan bazı kadınlar özellikle çalışma hayatında erkeklerle daha az karşılaştıklarını ve partner bulmanın zorlaştığını ifade ediyor. O da kolay değil be şimdi baktığın zaman. Bazı kadınlarsa ilişki kurabilmek için yurt dışına yöneldiği belirtiliyor. Ablam gerek yok, bak bizimkiler gelir. Sen çok hani boşu boşuna o kadar harcamaya girme yani, yorma kendini. Adı nedeniyle, bak adı nedeniyle dikkat çeken saatlik koca hizmeti ise sanılanın aksine romantik bir hizmet sunmuyor. Sistem evlerde ihtiyaç duyulan usta işlerinin belirli bir ücret karşılığında yapılmasına dayanıyor demiş. Çünkü usta sayısı da az. Ne? Komanda 24 gibi platformlarda tesisat, marangozluk, mobilya kurulumu ve televizyon montajı gibi işler için usta çağrılabiliyor. Bizimkiler hepsi oraya bak başvurur. Televizyon montajı, mobilya abi. Yaparız onları, ne var ne olacak orada, 2-1'e çevireceksin ya. Mesela başka bir platform üzerindense boya, perde tamiri ve çeşitli ev işleri için destek alınabiliyor denmiş. Bak Letonya'daki kadın erkek nüfusu arasındaki farkın önemli nedenlerinden biri erkeklerin ortalama yaşam süresinin kadınlara göre daha kısa olması. Tamam işte bunun nedeni ne ama. Sağlık verilerinde erkeklerde sigara kullanımının kadınlara kıyasla daha yüksek olduğu görülürken fazla kilo ve obezite oranları da dikkat çekiyor denmiş. Uzun vadeli bu faktörlerin erkek nüfusunun azalmasına katkıda bulunduğu, özellikle yaşlı nüfusta kadınların sayısının erkekleri önemli ölçüde geride bırakmasına neden olduğu değerlendiriliyor. Demografik dengesizliğin günlük yaşamda oluşturduğu ihtiyaçsa Letonya'da saatlik koca gibi alışılmışın dışında hizmetlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor denmiş. Bu akşam evde
telefonları kontrol edin. Pek çok Google arama geçmişinde bunları göreceksiniz. Letonya nerede? Letonya'ya nasıl gidilir? Letonya saatlik koca hizmeti. Bunların şu an teker teker aramaları yapılıyor.

0: Reklam. Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.

0: Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
1: Euro Repar, Euro Repar.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 00. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
7: Radyo.
6: Radyo Sahil. Tam 95'te.
7: Radyo Sahil.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Bir armağan gibi Tanrı'dan bana, kış güneşinde altın kirpiklerin.

0: Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerimden.
1: Ben seni çok sevdim, belki zordur anlamak.

Bir armağan gibi Tanrı'dan bana, kış güneşinde altın kirpi.

0: üstün sesi. Yaralı kalbime rehem olsun bu gece senin gecen. Dertliler toplandık madem bu gece benim gecem.
1: 2, 3, 4.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
3: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

uzatıyorum. Sen bu karanlık, bu gürültü içinde.

0: Reklam. Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Aliada tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Aliağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Aliağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
4: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Reklamlar bitti.
5: Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Reklamlar bitti.
6: Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesin en güçlü sesi
7: Radyo
6: Sahil. Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

Cerrah şiirle ağlatırım, neşteri damlatır ben kanarım, neşem ölür leşi ben taşırım, öteki

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

Nefesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan, kader diye bir şey var.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı sonunda.
2: Reklamlar bitti.

aşk diye taşlara vurdum başımı. Ölmeden diktirdim mezar taşımı. Sonunda sevmeye tövbekar oldum. Sevgilim akıttı hep gözyaşımı. Dağlara taşlara vurdum başımı. Ölmeden diktirdim mezar taşımı. Sonunda sevmeye

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

kapımın. Bu kaçıncı sen değilsin başkası. İşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun. Adresim aynı.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklamlar bitti.
3: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
4: Giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gel.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti. Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğular Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

Halim mutluluk. Hep canımı yakar, yüzüme bakar, en çirkin haliyle önüme çıkar.

0: tüm beyaz zambaklar solup da gitse, Tanrı mahveder böyle sevinci.
1: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin tüketti

Ne kadar süslesen rüyalarımı, sabahlar hayıra yormuyor Ayşen. Ağlarsan matemin yalar gecemi.

imdat dese de, kör şeytan resmini yırtat dese de, ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı aklım, seni unutmaya ermiyor Ayşe.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: cennetim sensiz ise, ben cennetin eyleyim.
1: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

yaşamaktan ben ömür yolu koşarak geçerken gönlümde hal kalmadı seni aramaktan. Gönlüm yorgun düştü seni aramaktan. Gönlüm yorgun.

koşarak geçerken gönlümde hal kalmadım seni var aramaktan, gönlüm yorgun düştü.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: uçacaktı.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğular,
2: en güzel soğular
1: Radyo Sahil'de.
2: Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: gözlerim yolda kalmasın.
1: Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı. Radyo sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.